My brothers and sisters, let us have a way together.

0: for nightlife and whiskey. Wreck my life.
1: Apaçık Radyo Müzikleri.

0: she give the blues.
1: This one is called Train Song.

0: Yeah, that's true.
1: Apaçık Radyo Müzikleri.

day we met. I've been downhearted, baby.

apaçık radyo müzikleri.

0: Apaçık Radyo Müzikleri.
1: Apaçık Radyo.
2: Bir varmış, hiç yokmuş. Çocuklara, büyüklere hikayeler, masallar ve müzikler.
3: Hazırlayan ve sunanlar Cemo Sağlam ve Tuğba Zehra Sağlam. Pazar günleri 10'da Apaçık Radyo'da.
4: Kainatın tüm seslerini
5: Apaçık Radyo.
6: Apaçık Radyo.
3: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Türker Edis'e teşekkür ederiz.

0: Hazırlayan Varol Ünel.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Türker Edis'e teşekkür ederiz. Apaçık Radyo.
0: Okul zili. Okula dair çok yaşanan, az konuşulanlar.
2: Hazırlayan ve sunan Ayşe Alan. Pazartesi sabahları 10.30'da Apaçık Radyo'da.
3: Apaçık Radyo.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Sema Altan'a teşekkür ederiz.
4: Bir varmış, hiç yokmuş. Çocuklara, büyüklere hikayeler, masallar ve müzikler.
1: Hazırlayan ve sunanlar Cemo Sağlam ve Tuğba Zehra Sağlam.
5: Günaydın.
6: Günaydın.
7: Ben ne dinliyorum?
6: Apaçık Radyo programı.
5: Beraberiz. Sana da günaydın dedi. Herkes günaydın diyor sana şu anda Tomris. Bir varmış, hiç yokmuş programıyla beraberiz. Önce bunu söylüyoruz. Hangi programda olduğumuzu söylüyoruz. Bir de isimlerimizi söyleyelim. Söyle.
7: Program ortaklarımız.
5: Evet. Program ortaklarımız.
7: Tomris Sağlam.
5: Evet, Tomris Sağlam.
7: Gelmiş mi söyleniriz?
5: Sen Cemalcan Sağlam. Ben de Tuğba Sağlam. Bugün çok gevezeyiz değil mi Tomris?
7: Evet.
5: Evet, çok gevezeyiz. Bugün de bu haftada biz yine Koray Avcı Çakma'nın kitaplarıyla devam edeceğiz. Bu kitaplarla geçtiğimiz haftada onun kitaplarını okumuştuk. Bu haftada biraz ondan bahsedeceğiz.
7: Okumadığımız kitaplar.
5: Okumadığımız kitapları da var. Evet, kaldı birkaç kitabı değil mi?
7: Evet.
5: Biz bugün iki kitabından bahsedeceğiz. Ama üç kitabını okumuştuk değil mi? Portakal.
7: Portakal mı yazdım?
5: Evet.
7: Anne maşallah. Bule.
5: Tamam.
7: Ama ben dört istedim çünkü portakal miyavladı biraz sıkıcıydı.
5: Portakal miyavladı biraz sıkıcı geldi. Neden sıkıcı geldi o kitap sana?
7: Çünkü.
5: O
7: kitabın sayfalarında sadece küçük bir ev var. Bunun için bir de iki hayvan var.
5: İki hayvan var.
7: Sadece anne ve babam.
5: Bir tane anne var, bir balık var, bir kedi var. Bir de çocuk var, o kadar.
7: Minik bir evde yaşıyorlar.
5: Minik bir evde yaşıyorlar.
7: Bu yüzden sıkıcı o.
5: Sıkıcı geldi sana o kitap. Peki tamam. Birazcık sıkıcı geldi. Sadece hayvan sevgisinden bahseden bir kitap. Sorumluluktan doğrusu.
7: Bu kitabın adı da?
5: Havuç.
7: Koştu.
5: Havuç koştu, evet. Bugün bahsedeceğimiz kitaplardan bir tanesi o. Bir tanesi de kitaplarla kavga etmiyoruz. Kirpi ve
7: balon.
5: Kirpi ve balon, evet. Ama Tomris bağırmadan konuşuyoruz. Dinleyicilerimizin kulakları acımış olabilir biraz, tamam mı? Radyonun sesini kısmasınlar. Bağırırsak kısarlar. Evet, peki havuç koştu. Buradan başlayalım mı? Ne dersin?
7: Olur.
5: Tamam. Havuç koştu, bir anlatır mısın? Neler oluyor? Bir tane tavşan var galiba. Bu tavşanın adı ne?
7: Tavşan.
5: Hayır.
7: Havuç.
5: Niye havuç koymuşlar bunun adını?
7: Çünkü havuç seviyor.
5: Çünkü çok havuç sevdiği için annesi onun adına havuç koymuş. Peki. Dikenli adında bir arkadaşı var kirpi. Sen onun adını değiştirdin ama kitapta değil evet. mi? Ne koydun adına? Lahana mı?
7: Evet. Çünkü lahana seviyor.
5: O da lahana sevdiği için sen de onun adına lahana koydun. Biz karakterimizin ismini değiştirdik. Peki. İlkinde. Evet üzülmüş.
7: Kitaplarda bu ikisinin adı değişmiş. Bunun adı bütün kitaplarda lahana, bütün kitaplarda avuç olsun.
5: Tamam, çok çok mantıklı. Öyle yapalım bundan. Çok tatlı. Evet, Thomas da bir yandan doğayı seviyor adlı kitabını okuyor.
7: Lahana ve bir de şey yemedi. Marul. Onları yemedi.
5: Bence yemiş olmalısın. Peki burada bir kitabımızı anlatalım. Tavşan ne yapıyor? Arkadaşı dikenli kirpiye, yani lahana dediğimiz kirpi arkadaşına ne yapıyor? Ne diyor? Onun ikisinin ektikleri tarla ortak değil mi?
7: Evet.
5: Paylaşıyorlar, komşular, yan yanalar. Tavşan kirpiye ne diyor?
7: Bak,
5: uçak geçiyor diyor.
7: Ama onu kandırıp lahanalarını alıyor.
5: Lahanalarını alıp lahanaların yerine ne ekiyor?
7: Havuç.
5: Havuç ekiyor. Sonra bu havuçları sulaması gerekiyormuş. Evet. Sonra ne oluyor?
7: 3-5 tane lahana alıyor. Dikiyor kendi bahçesine.
5: Evet, havuç lahanaları alıyor, havuçları ekiyor. Sonra havuçları sulaması gerekiyor değil mi?
7: Evet.
5: Suya gidiyor. Bir bakıyor suda ne var? Su sırası var değil mi? Kuyruk var. Kuyrukta kimler var? Karga su dolduruyor. Bu suyun adı ne biliyor musun?
7: Ne?
5: Buna ne deniyor?
7: Ne? Bilmem.
5: Tulumba.
7: Tulumba.
5: Tulumba evet. Emme basma. Böyle basıyorsun. Böyle bastıkça buradan su akıyor. Evet.
7: Buradan su içilebiliyor mu?
5: İçilebiliyor aslında. Eski zamanlarda öyleydi. Sincap var.
7: İçilemiyor mu?
5: Artık öyle şeyler kalmadı. Çeşmeler kalmadı. Çok eski evlerde, köylerde görebiliriz ama. Eskiden öyleydi, öyle su alıyorlardı.
7: Gidelim oraya.
5: Tamam, gideriz, buluruz belki. Sonra?
7: Ve içeriz suda.
5: Evet, sonra tavşan bakıyor ki sıra var. Ne diyor sonra oradakilere?
7: Bakın uçak geçiyor.
5: Bakın uçak geçiyor diyor. Sonra ne yapıyor?
7: Sıranın en önüne geçiyor.
5: Bak sen, sıranın önüne geçiyor, su alıyor. Onları bir devi kandırıyor değil mi?
7: Evet.
5: Hmm.
7: O kandırıkçı.
5: Kandırıkçı. Peki.
7: Ben de kandırıcıyım. Çünkü okulumda bazı kişileri kandırıyorum.
5: Şaka yapıyorsun yani.
7: Evet.
5: Ama bu pek şaka gibi olmamış. Onların sıralarını da almış değil mi?
7: Evet.
5: Sonra.
7: Yemek hazır.
5: Sonra köstebek ne diyor? Ay köstebek demişim. Karga. Biz bu şeye bir ders verelim diyor değil mi arkadaşımıza?
7: Bunun hepsinin adı olsun. Hepsinin adı farklı olsun.
5: Tamam. Karganın adı ne olsun? Peynir.
7: Hayır.
5: Peyniri çok sevdiği için.
7: Karga uçtu.
5: Karga uçtu. Peki. Sonra?
7: Bunun adı da şey olsun. Mantar sever.
5: Mantar sever olsun. Sincap'ın adı ne olsun? Fındık sever olsun o zaman.
7: Hayır.
5: Ne?
7: Mantar gitmiş gelmiş.
5: Mantar gitmiş gelmiş. Peki. Çevirdik. Sonra diyor ki karga biz buna bir ders verelim diyor değil mi? Pardon. Karga uçtu. Diyor ki buna bir ders verelim. Benim için tamamen temrim oluyor bunlar. Peki. Karga uçtu diyor ki biz bu havuca bir ders verelim. Bir fikrim var diyor.
7: Bu isimleri sevmedim.
5: Tamam.
7: Bizim ailedeki bazı kişilerin ismini verelim.
5: Bizim ailedeki bir ismi. Karganın ismi ne olabilir?
7: Benim adım olsun.
5: Cem Aycan olsun. Sincap'ın ismi ne olsun?
7: Senin adın.
5: Tamam Tuğba olsun. Bu da?
7: Eraslan.
5: Bu da köstebeğe de Eraslan diyelim. Tamam.
7: Havşan'a da?
5: Havuç demeyeceğiz.
7: Ona Tomris diyeceğiz.
5: Tamam peki. Kandırıkçı Tomris. Cemalcan demiş ki bu Tombis'e bir ders verelim. Peki sonra
7: Anne.
5: tavşana ne
7: Bak.
5: demiş? Sincap.
7: Kirpinin adı da Memo.
5: Kirpinin adı Memo olsun, saçları da
7: Memo.
5: öyle değil mi? Tamam, senin abi. Peki sincap tavşana ne demiş? Hadi onu söyle bize, anlat. Bak bak bak, ne demiş?
7: Bak,
5: Bulutlar.
7: bak bak uçak geçiyor.
5: Uçak geçiyor demiyor burada. Bak bak bak. Hatırlıyor musun? Bulutlar. Bulutlar
7: Aa.
5: neye benziyor diyor. Tıpkı bir
7: Havuç.
5: havuç. Evet, hatırladın, güzel. Havuç gibi diyor. Sonra ne yapıyorlar? Birkaç
7: Havuç.
5: tane havucu tarlasından söküyor.
7: Ve
5: Köstebek. Sonra köstebek ne diyor? Bak bak bak diyor. Buluta bak diyor. Neye benziyor diyor.
7: tavşan.
5: Tavşana benziyor diyor. Tavşan yine bakıyor. Yine tarlasının havuçları alıyorlar.
7: Tavşan değil.
5: Hayır. Ay pardon. Tomris. Tomris'e diyorlar. Peki kar Cemalcan Tomris'e ne diyor? Bak bak bak diyor. Bu bulut neye benziyor diyor. Ha? Uçağa benziyor diyor.
7: Evet.
5: Tavşan yine gökyüzüne bakıyor. Yine havuçlarını alıyorlar. Değil mi?
7: Evet.
5: Şaşkın şaşkın. Aa!
7: Tavşan değil. Tomris.
5: Sonra bir bakıyor ki hiç havucu kalmamış. Sonra ne oluyor? Tomris düşünüyor, düşünüyor. Sonunda arkadaşlarının neden böyle yaptığını anlıyor ve özür diliyor.
7: Bu sefer karga doğru söylüyordu. Bu uçak
5: Ha,
7: var.
5: evet. Sonra
7: Uçak
5: hep
7: geçiyor.
5: beraber oyun oynamaya başlıyor. O sırada gerçekten uçak geçiyor.
7: Ama kimse bakmıyor.
5: Bakın bakın, uçak geçiyor diyor ama kimse bakmıyor. Oysa
7: Ya.
5: gökte gerçekten bir karga var. Peki sence bu kitap bize ne anlattı? Sen ne öğrendin bu kitaptan?
7: Yaramazlığın doğru olmadığını.
5: Evet, bu yaramazlık öyle bir yaramazlık değil. Böyle biraz
7: Şaka yaramazlığı.
5: kandırmaca ama iyi olmayan kandırmaca. Şaka yapmak değil de iyi olmayan kandırmaca. Biz buna birazcık yalan da diyoruz. Aa, bir de
7: Yalan
5: başkasının hakkı olanı alıyor. Onun
7: mı?
5: hakkıyken alıyor. Bu iyi bir şey olmadığını öğretti bize.
7: Adam
5: Aa, hangi şarkı geldi aklına? Biraz yüksek söyle.
7: yalan
5: Söyledin ama demin.
7: söyle.
5: Ha, ben söyleyebilir miyim?
7: Seni
5: Ben artık tavşan oldum. Ben
7: yüzünü
5: söyleyebilir miyim bu kitabı okuyunca? Şimdi aklımda geldi galiba.
7: değiştirdim.
5: Söyleyeyim mi ben?
7: Söyle.
5: Yalancı, yalancı.
7: Ama ben duymak istemiyorum.
5: O, tamam, o zaman söylemeyeyim.
7: Söyle.
5: Hayır, kulaklarını kapattıysan söylemeyeyim. Peki, diğer kitabımız nerede? Aman Allah'ım, kitabımızı Tomris mi kaçırdı yoksa? Kirpi ve balonu anlatacaktık. Kirpi'yi biz burada kime benzettik? Abin dedin ama, Memo dedin ama Tomris'e daha çok benzetmedik mi okurken?
7: Hayır.
5: Neden her şey benim diyordu galiba bu kirpi?
7: Hayır. Ona benziyordum.
5: Peki.
7: Ya sen hangisisin?
3: Köstebek.
5: Evet.
7: Köstebek miydi?
5: Evet.
7: Ha.
5: Babana köstebek demiştin. Kirpi'yi de Memo demiştin. Peki. Biraz da bize bu kirpiyi anlat. Kirpi ne yapıyor? Ne diyor kirpi?
7: Hayır, kirpi değil Memo.
5: Pardon. Memo. Bu Memo neler diyor? Anlatır mısın
7: Her
5: lütfen?
7: şey benim.
5: Biraz mikrofona yaklaş. Duyamayabilirler seni. Evet. Ne diyor?
7: Her şey benim diyor.
5: Her şey benim diyor. Neleri her şey benim diyor? Kitaplarını, kalemlerini, oyuncaklarını hiç paylaşmıyor, değil mi?
7: Ağaçları bile, güneşi bile, ay dedeyi bile, yıldızları bile, gökyüzünü bile.
5: Hep benim mi diyor?
7: Evet.
5: Aman Allah'ım.
7: Oyuncak telefonu.
5: Oyuncak telefonu. Hiçbir şeyini vermiyor bu. Bak sen.
7: Bir de tavşan yani Tomris Korsi kitabını da vermiyor.
5: Onu da vermiyor. O kitap da onunmuş. Peki. Peki mevsimler geçince ne diyor? Al, gün, yazın diyor ki ay bu güneş benim.
7: Fare ve balon kitabını da paylaşıyor.
5: Fare ve balon mu?
7: Evet.
5: Kirpi değil miydi o?
7: Hayır.
5: Ha, fare ve
7: Onun
5: balon diyor. Ayrı bir kitabı var.
7: evet.
5: Peki.
7: O,
5: Peki.
7: bunun adı
5: Sonra
7: Memo
5: vardı, ne
7: olmuyor.
5: yapıyor bu Memo denilen kirpi? Nerede
7: O
5: geziyor?
7: kirpi diye.
5: Bu kirpi.
7: Hayır. O Memo.
5: Tamam işte, Memo adındaki kirpi dedim.
7: Hayır.
5: Sadece
7: O
5: Memo
7: Memo.
5: mu diyeyim?
7: Evet.
5: Peki Memo sonbaharda ne yapıyor? Nerede dolanıyor? Bak bakalım.
7: Yapraklar.
5: Yapraklar o dikenlerine ne yapıyor?
7: çekiyor.
5: Saplanıyor değil mi? Evet. Sonra ne diyor? Bütün yapraklar
7: benim diyor, çünkü dikenlerini çekiyor. Bir daha dikenleri olmayacak.
5: He.
7: Dikenlerinin olmamasını istiyor. Kimseye batırmak istemiyor.
5: O başka kitap olabilir mi?
7: Hayır.
5: Bu mu?
7: Evet.
5: Peki tamam.
7: Bu yüzden yapraklara
5: yatıyor.
7: Evet.
5: Kışın olunca ne yapıyor? Kar taneleri.
7: Kar tanelerinin hepsi benim. Dur. Burada bir yaratık olduğu için, beyaza benzediği için bence o kar tanesi olsun.
5: Evet, o zaten kar tanesi. Burnunun üstüne düşmüş kar tanesi.
7: Hayır.
5: Bak,
7: o bir yırtık.
5: Hayır değil.
7: Hayır, bunlar yırtık.
5: Hayır değil, onlar kar tanesi.
7: Yırtık.
5: Peki tamam, öyle diyorsan öyle. Hemen kabullenirim. Peki baharda ilk bahar gelince çiçekler ne oluyor? Ne diyor?
7: Çiçekler benim.
5: Çiçekler, her şey de benim diyor. Sonra bir gün tavşancık, tavşancık kimdi?
7: Tomris.
5: Tomris evde parti verecekmiş. Partiye Memo'yu da davet etmiş. Sonra
7: kaplumbağa kim olacak ki? Aa, kaplumbağa benim, Cemal dedem olsun.
5: Tamam peki. Deden olsun. Kurbağa kim olacak?
7: Kurbağa da anneannem olsun.
5: Tamam, kurbağa da anneannen olsun. Kirpicik diyor ki benim işte, o sırada
7: benim kirpi değil.
5: Ay, Memo diyor ki benim işte benim, o benim, bu benim, şu benim derken günler geçmiş. Parti günü de gelmiş. Cemal deden, anneannen, Sincap kimdi? Ben ve Kunduz var burada. Köstebek yerine Kunduz gelmiş. O da baban olabilir. Olur mu? Bu kitapta.
7: Olur.
5: Tamam. Partiye gitmişler. Tavşan gelmiş. Herkese bir sürprizi varmış tavşancığın. Yani Tomris'in. Rengarenk neler almış?
7: Balonlar.
5: Hı-hı.
7: Balonların hepsi benim diyor.
5: Herkese birer balon verince Memo demiş ki onu bana ver, onu bana ver, onu bana ver. Hepsi benim demiş.
7: Ben niye onu abim yaptım? Söyleyeyim mi?
5: Evet.
7: Çünkü hep her şeyi koleksiyon yapıyor ve paylaşmıyor.
5: Ama koleksiyonlar oyuncak olmadığı için paylaşmıyor olabilir mi?
7: Hayır.
5: Ama seninle sonra arabalarını paylaştı, hatırlıyor musun?
7: Hayır. Hatırlamıyorum.
5: Paylaştı, paylaştı. Sonra herkesin...
7: Ya, paylaşmıyor.
5: Peki. Programdan sonra bunu bir konuşalım. Paylaşmış mı, paylaşmamış mı? Bir gidip konuşuruz Memo ile. Sincap'ın elindeki balonu kapmış, Kunduz'un ayağına basmış. Benim elimdekini almış.
7: Kunduz değil.
5: Pardon. Babanın ayağına basmış. Ah demiş baban. Sonra hepsini almış ama balonun dikenleri, Memo'nun dikenleri, balonları ne yapmış?
7: Patlatmış.
5: Patlatmış. Balonlar tek tek patlamış.
7: Puf diye.
5: Puf diye. Peki.
7: Şöyle bir sesle.
5: Evet. Öyle. Çat diye. Peki. Sonra sadece kaç tane balon kalmış?
7: 7.
5: Hayır. Buraya bakarsan görürsün.
7: 4.
5: 4. 4 balon kalmış. Sonra mavi balonu anneannene vermiş. Kırmızıyı dedene vermiş. Sarıyı babana vermiş. Yeşil balonu da bana vermiş. Ama ne olmuş? Kirpi ne olmuş? Kirpi Memo buna, pardon. Kirpi değil. Abi Memo buna çok ne olmuş?
7: Üzülmüş.
5: Çok üzülmüş. Evet.
7: Sonra anneannem ona mavi balonu
5: ver. Evet, kurbağa olan
7: anneanne
5: mavi balonunu vermiş. Al senin olsun ki demiş Memo. Çok sevinmiş Memo buna. Paylaşmak çünkü neymiş?
7: İyi.
5: Çok güzel değil mi? Paylaşmak güzeldir değil mi?
7: Ama bu okuldaki arkadaşlarım değerli şeylerini getirse bile paylaşmalılar ama paylaşmıyorlar.
5: Bazen bazı şeyleri paylaşmak zor olabilir mi sence?
7: Arkadaşlarım oyuncaklarını çok az süre oynamama izin veriyor.
5: Ama izin veriyorlar bak, sonuç olarak paylaşıyorlar.
7: Ama bu haksızlık olmam.
5: Neden?
7: Çok hoş oynamama izin veriyorlar.
5: Ama onlar da oynamak istiyorlar. Hiç oynamamaktan iyi değil midir sence?
7: Ben de onlarla oyuncaklarımı paylaşıyorum. Oynayabiliyorlar ama izin vermiyorlar oynamama.
5: Tamam, bazen öyle olabilir. Bazen izin veriyorlar. Süresi sana az geliyor olabilir.
7: Yok, çok uzun değil. Çok kısa.
5: Hiç vermeseler peki daha mı iyi?
7: Hayır.
5: Azıcık vermeleri daha iyi değil mi?
7: Hayır.
5: Neden?
7: Ben onlarla oyuncaklarımı paylaşıyorum.
5: Hı-hı.
7: Ama onlar, ben onlarla çok uzun süre izin veriyorum 10 saat bitene kadar. Ama onlar 10 saat bitene kadar oynamama izin vermiyor.
5: Hı,
7: sonra oyuncağımı geri veriyorlar.
5: Tamam, bazen oyuncak...
7: Ben onların oyuncaklarını çok beğeniyorum. Ama bende sıkıcı oyuncaklar var. Hepsini okula götürdüm ben. Bütün günlerde. Ama...
5: Evet.
7: Sıkıcı oldukları için arkadaşlarım çok hastalık oynamama izinler.
5: Şimdi şöyle, bazen kitap... bu şeyde olduğu gibi bazı şeylerimiz değerlidir ve onlar da oyun oynamak için getirdikleri için en azından paylaşıyorlar. Sen de mesela evin içerisinde oyuncakları bazen Tomris'te ne yapıyorsun?
7: Paylaşıyorum.
5: Paylaşıyorsun ama bu benim deyip oynadığın anda Tomris elinden aldığında ne yapıyorsun? Üzülüyorsun değil mi? O benim oyun oynuyordum diyorsun.
7: Hayır. Ben oynarken o izinsiz alıyor.
5: Ha, izinsiz alıyor. İzinsiz almak iyi bir şey değil, değil mi? Evet, tıpkı tavşanın yaptığı gibi.
7: Soruyorum. İzin veriyorsun diyorum ama vermiyor.
5: İşte o zaman onlar da oyunu oynamak için okula getirdikleri için. Yoksa vermemezlik değil. Ben
7: okula götürdüm.
5: Evet, onlar da oyuncaklarını götürdüler. Paylaşıyorsunuz arada.
7: Götürdüm ama herkes bütün oyuncaklarım sıkıcı dedi.
5: Bazen bazı oyuncaklar bazıları için sıkıcı olabilir. Sanırım senin oyuncakların da sana bazen sıkıcı geliyor, öyle mi?
7: Hepsi sıkıcı.
5: Senin oyuncakların hepsi sıkıcı mı?
7: Evet, sıkıldım. Hepsiyle okulda, evde... Başka yerlerde oynadım, sıkıldım.
5: Tamam, o zaman yeni oyuncakları açalım. Sakladığımız oyuncaklar varsa şimdi değiştirerek onları koyalım, tamam mı? Bazen dişi oynamadığımız oyuncaklarımız var, onları ortaya çıkartalım. Dönüştürerek böylelikle sıkılmayız, değil mi?
7: Nasıl dönüştüreceğiz ki? Benim oyuncaklarım sert, ayırsak...
5: Öyle değil. Mesela bu hafta arabalarınla oynadın, bir dahaki hafta bloklarınla oynarsın. Başka bir hafta düşünüyorum mutfak eşyalarıyla oynarsın. Böylelikle sürekli...
7: Ama ben onları okula götüremem. Çok eşya var onlarda.
5: Hı hı. Kaybolabilirler değil mi?
7: Hayır. Onlar küçük değil diye demiyorum. Benim oyuncaklarımın hepsi büyük ama Thomas'ınki daha da büyük benim oyuncaklarımdan.
5: Tamam, deneriz bir kere. Olur mu? Peki sonunda burada Memo öğrenmiş değil mi paylaşmayı kitabın sonunda?
7: Evet.
5: Yani... Paylaşmanın ne kadar güzel olduğunun farkına varmış ve nelerini paylaşmış sonra? Memo, bak bakalım nelerini paylaşmış?
7: Kitaplarını, oyuncaklarını, kalem tıraşını, kalemlerini, bu ne?
5: O da küp.
7: Küpünü.
5: Piramit gerçi ama onun gibi bir şey işte.
7: Piramitini paylaşmış.
5: Evet.
7: Bence onun içine kum dolduruyorsun, su döküyorsun, kaldırıyorsun, kumdan kalem.
5: Aa, evet. Kumdan piramit oluyor.
7: Çünkü kumlar sarıdır ve piramitler de sarı olur.
5: Evet. Nerede olduğunu biliyor musun?
7: Mısır.
5: Evet, aferin. Güzel, Mısır.
7: Mısır'la ilgili bir kitap okumuştum ben babam duymadan önce. Oradan anladım. Orada bir sürü piramit gördüm ben.
5: Kitaplar bize birçok şey öğretiyor galiba.
7: Evet.
5: Kitap okumak eğlenceli, değil mi?
7: Hı.
5: Bize öğretiyorlar. Peki bir şey söyleyeceğim.
7: Bak ayı boyamışlar. Ona hediye etmişler.
5: Evet, yalnız bir şey söyleyeceğim. Bir şeyi paylaşamamış kirpi. Yani Memo. Ayı, güneşi ve yıldızları. Neden? Çünkü ay, güneş ve yıldızlar herkesin, senin, benim ve herkesinmiş. Değil mi?
7: Yani ben bu kitapta uçuyorum.
5: Bu kitapta uçuyor musun?
7: Evet çünkü hani ben kargaydım
5: Aa, doğru, kargalar uçabilir. Ve böylelikle uçmuşuz. Kitapları da
7: kitapta.
5: bitirmişiz.
7: Diğer kişiler uçmadı.
5: Peki bir şey soracağım. Bu kitaplar nereden çıkmış? Hangi yayın evinden çıkmıştı?
7: Kırmızı kedi.
5: Kırmızı Kedi, bravo. Logosundan anladın, değil mi?
7: Evet.
5: Evet.
7: Hepsinin
5: Logo.
7: legosu
5: Evet.
7: kırmızı kedi. Kırmızı kedi. Hepsinin logosu kırmızı kedi.
5: Evet. Bu haftanın da sonuna gelmek üzereyiz. Biz Değerler Eğitim serisinden Koray Avcı Çakman'ın kitaplarını okuduk. Bugün konuk aldığımız iki kitabımız Havuç Koştu ve Kirpi ve Balonlar kitabıydı. Birinde başkalarının haklarını yememek ve saygılı olmayı, diğerinde ise paylaşmayı öğrendik. Bir kitabımız daha vardı, onu okuduk. Beraber okuduk. Burada bahsetmedik. Hafif bir giriş yaptık sadece. Portakal Miyav dedi adında bir kedinin hikayesiydi. Küçük bir kızın sahip olduğu bir balık ve kedinin onlara bakması, onlarla kurduğu ilişki üzerineydi. Ama Cemalcan bu kitabı birazcık sıkıcı buldu. Ve biz okurken bana şöyle bir şey söyledi. Bana bir şeyi öğreten kitabı çok sevmiyorum. Ama bu öğreten derken anladığım kadarıyla bunu böyle yapmalısınız deyip daha didaktik bir dille, ki aslında öyle bir dili yok.
7: Didaktik
5: böyle direkt söylenen şeylere,
7: demek?
5: mesela şöyle,
7: Direkt.
5: bunu yapmamalısın gibi bir cümle kuruyorum, ama bunun yerine hikayeyle anlatsam aslında onun yapmadığını, onun çıkarımını sen yapabilirsin. Böyle bir şey. Daha detaylı anlatalım.
7: Baba. Böyle
5: Programımızın sonuna geldik. Şimdi ne diyeceğiz biliyor musun Tomris? Hoşça kalın diyeceğiz.
7: Durum,
5: Hayır, onu diyeyim. Tamam, deriz. Şimdi.
7: Ozmo.
5: Peki desin oyuncağımızın ismini.
7: Ozmo da diyecek.
5: Hoşça kalın dedi. Sen de bir hoşça kal dedi Cemalcan.
7: Ozmo
5: Tomris sen de.
7: diyecek.
5: Hoşça kalın. Bir dahaki programda bir
7: Hoşçakal.
5: varmış hiç yokmuş programında.
7: Komik söyleyeyim var.
5: Görüşmek üzere diyeceğiz. Komik söyle ve programı bitirelim.
7: Küçük
5: Hoşça kalın. Görüşmek üzere.
7: gülüm.
4: Bir varmış hiç yokmuş. Çocuklara, büyüklere hikayeler, masallar ve müzikler.
2: Hazırlayan ve sunanlar Cemo Sağlam ve Tuğba Zehra Sağlam. Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Sema Altan'a teşekkür ederiz.
3: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.

0: Reklamlar.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Reklamlar bitti.
6: Apaçık Radyo.

0: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri, Zeynep Nuhoğlu Özkan, Barış Aygün ve Ada Aygün'e teşekkür ederiz.
1: Botanitopya. Sesli Doğa Tarihi Müzesi. Bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasını belgeleyen botanik sanatına dair her şey. Hazırlayan ve sunan Benan Kapucu.

Merhaba sevgili Apaçık Radyo dinleyicileri. Botanitopya'ya, bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasına hoş geldiniz. Anlatıcınız ben, Benan Kapucu. botanitopya@gmail.com elektronik post adresinden ya da aynı adlı sosyal medya hesaplarımdan bana her zaman ulaşabilir. Yorumlarınızı ve anlattığım konuya dair katkılarınızı paylaşabilirsiniz. Geçmiş kayıtları da Spotify'dan ve tüm diğer podcast kanallarından ulaşabiliyorsunuz. Buradan tekrar hatırlatmak isterim. Sevgili dinleyiciler, geçen hafta orkide çılgınlığının önemli figürlerinden bahçıvan James Bateman'ı anlatmıştım. Bugün de bu konuya biraz devam edelim. 19. yüzyılda bu çılgınlığın yolunu açan orkidelerin kraliçesi Cattleya labiata türünü konuşalım. Bu egzotik orkide gönülleri fethetmek için her şeye sahipti. Yani güzeldi, nadirdi, gizemli örtülüydü ve aynı zamanda çok da değerliydi. Kısa bir süre sonra Cattleya labiata olarak adlandırılacak olan orkidenin 1824 yılında Avrupa topraklarında ilk kez çiçek açması orkidirium veya orkide çılgınlığı denen kolektif bir tutkunun ilk kıvancılığını ateşledi. Hatta geçen hafta anlattığım gibi yeni bir meslek bile ortaya çıktı. Varlıklı kişiler veya girişimci şirketler

Tüm efsanelerde olduğu gibi Cattleya Labiata'nın Avrupa'ya gelişi ve ilk çiçek açmasının hikayesi çeşitli versiyonlarla anlatılıyor. En yaygın olan hikayede genç doğa bilimci John William Swainson'ın 1818 yılında içinde nadir likenler veya eğrelti otlarının olduğu kargosunu Brezilya'dan gönderirken bitkileri bu uzun yolculuk boyunca koruyacak dolgu malzemesinde işe yaramaz parazit bilgi olduğunu düşündüğü bu orkideyi kullanmış olduğu anlatılıyor. Gönderinin alıcısı da Londra'nın dış mahallelerinde Barnet'teki serasında egzotik bitkiler yetiştiren tüccar William Catley'dir. Paketi açtığında kurumuş o bitki yanının içinde orkidenin yalancı soğan olduğunu bildiği bir şey görür. Görev bilinciyle o bitkiyi besleyip büyütür. O bitki gelişip çiçek açtığında da o zamana kadar görülen en güzel orkide olduğu anlaşılır. Bir nevi mütevazı kül kedisi kılığında gelen bu meçhul hanım muhteşem bir prensesi, hatta orkidelerin kraliçesine dönüşmüştür. Yani kulağa hoş romantik bir hikaye gibi gelse de aslında işler hiç de öyle olmamış. Oncidium barbatum, yani şimdiki adıyla Gomeza barbata da dahil olmak üzere birçok başka bitkiyle birlikte bu orkide Swainson tarafından Catley değil, o dönemde Glasgow Üniversitesi'nde botanik dersi veren William Jackson Hooker'a gönderilmişti aslında. Swainson çiçeklenmiş halini görmüştü ve onun ne kadar harika göründüğünü çok iyi biliyordu. Hooker, diktiği her bitki yetişen Green Fingers, yeşil parmaklı oluşla tanınan arkadaşı Catley'e bir veya birkaç yalancı soğan emanet eder. Catley de Kasım 1820'de bitki yetiştirmeyi başarır. Ve bölme yöntemiyle çoğaltılan bitki sonunda Hooker'ın Exotic Flora adlı kitabında 3. cildinde belirttiği gibi 1824'te Glasgow Botanik Bahçelerinin serasında çiçek açar. Orkide biliminin gelecekteki babası John Lindley, kurtarıcısı onuruna Cattleya Labiata adıyla bu bitkiyi tanımlayıp yayınlar. Hepsi aynı kökenden geliyor olmasına rağmen Cattley'nin orkidesinin diğerlerinden farkı narin bir koku yaymasıydı. Her halükarda hem Lindley hem de Hooker bitkiye hayran kalır. Lindley için istisnasız cinsteki türler içinde gördüğü en güzel türdü. Hooker içinse belki de tüm orkidegillerin en görkemlisiydi. Evet, bu bir kül kedisi masalı değil dediğim gibi. Catley de hiç çiçek açmamış az bilinen bir bitki ilk kez kurtarmıyordu. Aynı zamanda Lindley'in Collectani Botanica adlı kitabının da finansörüydü. Lindley ithaf yazısında şöyle diyor Catley için. Bunu yayınlamaktan büyük bir zevk duydum. Çünkü bu eser bana zorlu bitkileri toplama konusundaki şevki ve yetiştirmedeki eşsiz başarısıyla uzun zamandır saygıyı en çok hak eden bir beyefendiye saygı duruşunda bulunma fırsatı verdi diye anlatıyor. Catley Labiata çiçek açar açmaz hemen bu rengarenk, güzel kokulu, iri çiçekli orkideler Avrupa'nın dört bir yanındaki koleksiyoncular ve orkide meraklıları arasında büyük bir ilgi uyandırır. Gül pembesi veya lavanta tonlarından koyu mora kadar değişen renklerde hoş kokulu çiçekleriyle gerçekten etkileyici görünüyorlar. Bu türün dikkat çekici bir özelliği de çiçeklerinin görkemli oluşu ve her sapta 2 ila 5 çiçek açıyor ve 6 haftaya kadar da dayanıyor. Orkidenin tanımadığı isminde gizli aslında. Lindley'in orkideye verdiği botanik isim olan Labiata, Latince dudak anlamına gelen labium kelimesinden geliyor. Orkidenin en alt taç yaprağına labellum veya dudak deniyor. Genellikle diğerlerinden daha büyük ve alışılmadık bir şekle sahip. Alt taç yaprak genellikle zıt renkte saçaklı bir labellum oluşturuyor. Yani böyle bir değişime uğramış. Lindley, Cattleya Labiata'nın büyük ve gösterişli labellumunu gördüğünde ona esasen büyük dudaklı orkide adını vermişti. Kırmızı sığırcık veya yakut dudaklı sığırcık olarak da biliniyor. Su ihtiyacı için bitkinin her yaprağının altında kısa kurak mevsim boyunca su ve besleyici maddeleri depolamak için bir yalancı soğan bulunuyor. Yağışlı mevsimde yeni yapraklar hızla büyüyerek büyük bir çiçekli salkım oluşturuyor. Bu labellumlar genellikle tozlayıcılar tarafından iniş platformu gibi kullanılıyor. Tozlaşma genellikle koku toplayan erkek bir öglüsin arısı tarafından gerçekleştiriliyor. Yani sonuç olarak çok sayıda tohum içeren bir kapsül oluşuyor. Cattleya orkideleri tek yapraklı ve çift yapraklı olmak üzere 2 ana gruba ayrılıyor. Tek yapraklı grupta orkidenin her bir yalancı soğanında, yani o şişkin gövdesinde bir yaprak bulunuyor. Tek bir yaprak bulunuyor. Bu orkideler genellikle 30 ila 45 santim boyuna ulaşıyor ve 12 ila 18 santim büyüklüğünde çiçekler üretiyor. Tek yapraklı türler daha çok Panama, Kolombiya, Venezuela, Peru ve Brezilya'da yetişiyor. Çift yapraklı orkidelerin ise her bir yalancı soğanında 2 ila 4 yaprak bulunuyor. Tek yapraklı

göre bir sap üzerinde daha fazla çiçek üretiyorlar. Ancak çiçekler daha küçük diğerinden, tek yapraklı olanlardan. Yalancı soğan da ortada şişkin olan tek yapraklı yalancı soğanlara göre daha düz olma eğiliminde. Bu orkidelerin boyları birkaç santimetre boyundaki cücelerden birkaç metre boyundaki büyük canavarlara kadar değişiyor. Çift yapraklı türler genellikle Meksika ve Brezilya'da yetişiyor. Catleya labiata Brezilya'nın kuzeydoğusundaki Pernambuco, Alagoas, Ceará ve Sergipe'de yetişiyor. Uluslararası Doğa Koruma Birliği tarafından en az endişe verici olarak kabul ediliyor. Pernambuco'daki bitkiler daha küçük ve çoğunlukla leylak rengi çiçeklere sahip. Alagoas'ta yetişenler daha büyük çiçeklere sahip. Catleya labiata, semiaba gibi bazı çeşitlerin sarımsı vurgular olan büyük beyaz çiçekleri var. Bol ışık alan ağaçlarda büyüyen bu epifit bitkiler kimi yerlerde az topraklı kayalar üzerinde de yetişebiliyorlar. O zamandan beri yüzlerce ve yüzlerce tür üretilmiş. Bunlar yetmezmiş gibi Catleya neotropikal orkidelerin geniş grubunun diğer cinsleri de cinsler arası melezler oluşturmuş. Melez yetiştirme bir zamanlar kesme çiçek pazarını hedefliyordu. Orkideler daha çok çiçekli saksı bitkisi olarak pazarlanıyordu ama Catleya gösteriş çiçekleriyle kesme çiçek olarak da bu pazarda tercih edilen bir bitki. Evet sevgili dinleyiciler, bir ortada biraz müzik arası verip soluklanalım. Secret Garden'dan dinliyoruz Serenade to Spring. İkinci bölümde orkidenin babası William Catleya kimmiş? Biraz onu da konuşalım. Evet, birkaç dakika sonra tekrar buluşacağız.

0: Merhabalar tekrar Apaçık Radyo'da Botanitopya programında orkidelerin kraliçesi Cattleya labiata türünden konuşuyorduk. Onu çiçeklendirmeyi başaran Green Fingers yeşil parmakla William Cattley kim? Biraz da onun hayatına bakalım şimdi. Cattley Rusya ile yakın ticari ilişkileri olan bu ülkeye tahıl ithal eden büyük bir tüccar ailesine mensup. Napolyon savaşlarının çalkantı yıllarında işi epey iyiye gitmiş. Bu da ona büyük tutkusu olan egzotik bitkileri zaman ve para ayırma olanağı sağlamış. Geçen hafta anlattığım James Bateman gibi o da oldukça tanınmış bir bitki koleksiyoncusu. Kuzey Londra'daki Barnet'ta evinin serasında geliştirmeye başardığı yeni türler nedeniyle adı sık sık Curtis's Botanical Magazine, Edwards Botanical Register gibi dönemin yayınlarında geçiyor. Linnean Society ve Horticultural Society'nin bir üyesi. Egzotik bitki yetiştirme becerisi, özellikle de Sidium Cattleyanum adını verdiğini bir guava türünden meyve üretme başarısı nedeniyle Kasım 1820'de gümüş madalyanı da sahibi olmuş. Orkideler tek tutkusu olmasa da koleksiyonun önemli bir bölümünü oluşturuyordu muhtemelen. Ondan önce başarısız girişimler olmuştu orkide yetiştirme konusunda. Hooker'ın ifadesiyle İngiliz seraları orkide mezarlığına dönmüştü. Üremeleri hakkında hiçbir şey bilinmiyor. Yetiştirilme yöntemleri hakkında ise pek az şey biliniyordu. Cattley de bu bilinmezlik ortamında imkansızı başarıp orkideleri yetiştirebilen az sayıdaki kişiden biriydi. En önemli meziyetlerinden biri de o zamanlar hala çok genç olan John Lidley'in hamisi olmasıydı. Henüz ergenlik çağında olan bu gelecek vadiden botanikçi Hooker ile tanışmış ve Hooker da onu Sir Joseph Banks'e önermiş. Banks de onu herbaryumda asistan olarak işe almıştı. 1820 yılında Banks'in ölümü üzerine Cattley'i yakından tanıyan Hooker, çünkü ikisi de aynı bilimsel toplulukların üyesiydi ve örnek alışverişinde bulunan hevesli koleksiyonculardı. Koleksiyonların düzenlemesi ve tasarlaması için Lindley'i işe almasını önermiş Cattley'e. Lindley yaklaşık bir yıl boyunca üzerinde çalıştığı Digitalis cinsi üzerine bir monografi olan Digitalium Monografia'nın finansmanında William Cattley üstlenmişti. Monografinin resimleri de Ferdinand Bauer imzasını taşıyor. Yine bu ismi biliyorsunuz önceki programlarından. Lindley koleksiyonu ve bu çalışma sayesinde bu bitki ailesinin büyüsünü keşfeder. Tüm hayatını buna adar. O yüzden orkide biliminin babası diyorlar ona. Ancak bir yıldan biraz fazla süren bir işbirliğinin ardından Cattley'in firması gerileme yaşayınca Lindley'i finanse edemez olur. Collectanea Botanica'nın yayımı da kesintiye uğrar. Lindley projeyi küçültmek ve önemli bir gecikmenin ardından son sayıları da kendi masraflarıyla yayınlamak zorunda kalır. William Cattley ise kısıtlı imkanlara rağmen koleksiyonunu geliştirmeye devam etmiş. Zira 1835 yılında Londra'da vefat edene dek adı da dönemi süreli yayınlarında görülmeye devam ediyor ve günümüzün en tutkulu nadir bitki koleksiyoncusu diye anlatılıyor. Bu arada Cattley labiata'nın çiçek açması epey bir karışıklığa yol açmış. Elbette Avrupa'da açan ilk egzotik orkide değil. Ancak daha önce hiç bu kadar gösterişli, bu kadar zarif, bu kadar egzotik görünümlü, renk renk, narin çanak yaprakları ve büyük saçaklı mor bir labellumu, yani dudağı olan bir çiçek görülmemişti. Tabii hemen Victoria dönemi İngiltere'sinde büyük bir heyecan yaratır. Sürekli yeni türler elde etmek için tropikal ülkelere, özellikle Güney Amerika ve Güneydoğu Asya'ya pahalı ve zahmetli keşif gezileri düzenlenir. Başta da söylediğim gibi uzmanlaşmış firmalar ve orkide avcılığı gibi yeni bir meslek doğar. Dönüşlerinde Londra'da düzenlenen açık artırmalarda en nadir olanlar, hatta 1940'larda bir Barcaria spectabilis için ödediği 8 giri gibi, ki bugün yaklaşık 9 bin euroya eşdeğer şaşırtıcı fiyatlara satılıyor orkideler. En çok rağbet görenler de tabii ki en nadir ve bulunması en zor olanlardı. Listenin başında Cattleya labiata vardı. Svensson orkideyi nereden topladığını açıklamamıştı. Ve o sevkiyat etrafında ortaya çıkan efsaneler, söylentiler de araştırmacıları yanıltır doğal olarak. Svensson Rio'da yaşadığı için o bölgeden geldiği varsayılmış başta. Birçok bitki avcısı gönderilmiş Rio'nun ormanlarına ama onlar eli boş dönmüşler. Rio yapılan onlarca keşif seferinin hiçbir sonuç alınamayınca artık botanikçiler Cattleya labiata'nın vahşi doğada neslinin tükendiğine inanmaya başlamışlar. 1846 yılında cerrah ve doğa bilimci George Gardner'ın Brezilya'nın iç bölgelerinde seyahatler adlı eserin yayınlanması yine büyük bir sansasyon yaratır. Gardner kitabında 1836'da Rio'dan yaklaşık 15 mil uzaklıkta Tuica ormanı içinde kalan Pedra de Gava dağında denize bakan kayalıklarında Cattleya labiata orkidesini nasıl bulduğunu anlatır. anlatıyordu. Ama doğa bilimci yanılıyordu. Onun iddiası üzerine kayıp orkideyi aramak için TÜİK Ormanı'nın dağlarında birkaç keşifkesi yapılır. Bu dağlar taranır. Avrupa pazarına yüzlerce yeni tür tanıtılır bu sayede ama orkidelerin kraliçesi olan Katlelli Abiyat'a asla bulunamaz. Gardner, Brezilya'ya ikinci seyahatinde yine piyangoyu kazandığını düşünür. Kayıp orkideyi Rio ve Minas Gerais eyaletleri arasındaki sınırda Parabaya Nehri kıyısında bulduğuna inanır. Sonuç yine hüsrandır. Bulunan orkidenin aslında Cattleya Warneri türü olduğu anlaşılır. Sonunda gerçek başarıya 1889 yılında ulaşılır. İngilizler yerine ipi göğüsleyenler Fransızlar olmuştu. Parisli bir entomolog olan Monsieur Moreau, Orta ve Kuzey Brezilya bir entomoloji keşif gezisini finanse etmişti. Onun aynı zamanda bir orkide koleksiyoncusu olduğunu bilen koleksiyoncular da Pernambuco'da toplanmış 50 adet büyük çiçekli orkide ona gönderirler. Cattleya labiata türü orkidelerdi bunlar. Swainson'ın da aslında orkideyi yine Brezilya'nın iç bölgelerinde değil kuzeydoğusunda kalan Pernambuco'da toplamıştı. Bu noktada tarih ve efsane yeniden içe geçiyor. İnanılmaz bir tesadüf eseri. Avrupa'nın en önemli özel fil dalının başkanlığı, orkidelerin kralı olarak bilinen Frederick Sander'ın bitkiler çiçek açmaya başladığında Moreau'yu ziyaret ettiği söyleniyor. Bu orkidelere bakar bakmaz onların kayıp Cattleya labiata olduğunu anlar hikayeye göre. Monsieur Moreau da orkidenin nereden toplandığını söyleyince Sanders hemen bitki avcılarını buraya gönderip orkideleri toplamalarını sağlıyor. 1892'ye gelindiğinde 25 bin adede yakın Cattleya labiata orkidesi piyasa sürülmüştü. Tabii bu hikayenin daha romantik bir versiyonu da var. Bu hikayeye göre kayıp orkide Paris'te ortaya çıkmıştır ama bir keşif gezisi de değil. Sosyal bir ortamda bir kadının dekoltesine iliştirilmiş olarak. 19. yüzyılda aç gözlü Avrupa pazarına yeni cins ve türler coşkun bir nehir gibi aksa da Cattleya orkide kraliçesi olarak her daim üstünlüğünü korunmuş Cattleya labiata. En sevilen, en çok rağbet gören cinsti ve her şeyden önce lüks buketler ve yaka süsler için kesme çiçek olarak da değer görüyordu. Gizemli ve muhtemelen var olmayan o Parisli hanımefendi gibi Proust'un Kayıp Zamanı isimli kitabının ilk cildinde Sven'in sevdiği güzel sosyetik Odette bir Cattleya orkidesili gösteriş yapıyordu. Sven'in göğsüne iliştirdiği çiçeği düzenlemeyi teklif ederken yaptığı hareket aşklarının da başlangıcı olmuştu. O andan itibaren iki sevgili arasındaki bu romantik mecaz, o jest, faire Cattleya yani Cattleya yapmak olarak Fransızca'ya geçen bir edebi argo olmuş bir anlamda. Cattleyalar orkide çiçeklerin arketipi, yaka çiçeği olarak gördüğünüz veya dergi kapaklarında yer alan, her türlü sanatsal fotoğraf çekimi için uygulanan divalar bunlar. Fransızların da vurguladığı gibi egzotizm ve aşk dolular. Birçoğu da cezbedici havaların ek olarak muhteşem bir koku yayar. Orkidelerin kraliçesi olması boşuna değil. Evet sevgili dinleyiciler, Botanitopya'daki keşif yolcumuz bu hafta da buraya kadar orkide çılgınlığını sürükleyen Cattleya labiata türünü konuştuk. Program destekçilerime gönülden teşekkürlerimi iletiyorum buradan. Tekrar buluşmak üzere sevgiyle ve doğayla kalın.
1: Botanitopya. Sesli Doğa Tarihi Müzesi. Bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasını belgeleyen botanik sanatına dair her şey. Hazırlayan ve sunan Benan Kapucu.

Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri, Zeynep Nuhoğlu Özkan, Barış Aygün ve Ada Aygün'e teşekkür ederiz.

0: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine apaçık radyo.
1: Reklamlar.
2: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
3: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
4: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
5: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
6: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
7: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
8: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Reklamlar bitti.

0: Apaçık Radyo.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Nur Deriş'e teşekkür ederiz.
2: Yes, what good is sitting alone in the room? Come hear the music play.
3: Mekanlar ve çağlar içinde ses.
2: Life is a cabaret.
3: Hazırlayan ve sunan İştar Gözaydın. Come.

Günaydın. Mekanlar ve çağlar içinde seste yine Wolfgang Amadeus Mozart'ın müzikleriyle bir aradayız. Kesin tarih saptanamamakla birlikte 1780 yazının sonunda Münih'ten gelen bir sipariş Mozart'ın yeniden opera besteleme hayalleri kurmasına neden oluyor. 1781 karnaval sezonunda sahnelenecek yeni opera Salzburglu genç besteciye sipariş edilmiş. İtalyanca bir opera seria olacak bu. Yeni opera için konu olarak Girit kralı İdomenus'un öyküsü seçilmiş. Bu konu büyük olasılıkla Münih'teki saray operası yöneticileri tarafından yapılmış bu tercih. Üzerinde yapılması istenilen değişiklikler Salzburg'da metin yazarı olarak benimsenen Varesco'ya bildirilmiş. Yapılan en önemli değişiklik tam bir trajediye uygun olarak noktalanan eserin mutlu sonla bitirilmesi. Konu Troya Savaşı'ndan dönen Girit Kralı İdomenus'un başından geçen olaylar çevresinde gelişiyor. Yakalandığı fırtınadan kurtulup sağ salim ülkesine dönebilirse karşısına çıkan ilk kişiyi deniz tanrısı Poseidon'a kurban edeceğine dair and içiyor. İdomenus'u kıyıda oğlu İdamentes karşılıyor. Girit'teki yabancı prensesler İlia ve Elektra'nın İdamentes'e olan aşkı konuya apayrı bir boyut katıyor. Yapıtın mutlu sonla noktalanmasına dek sahnede gelişen olaylar sanatçılara hem şarkıcılık hem de oyunculuk yönlerini sergileme fırsatı sunuyor. Bu güzel eserin ilk perdesini dinleyeceğiz bu sabah. I'm Bostrich, en sevdiğim seslerden biri aslında bir Schubert icracısı ama burada da harikulade. Sir Charles McGarras yönetiminde İskoç Oda Orkestrası ve Edinburgh Festival Korosu ile birlikte bu güzel eseri seslendiriyor.

0: Kainatın tüm seslerine Apaçık Radyo.
1: Reklamlar.
2: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
3: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
4: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
5: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
6: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
7: Bağımlılıkla mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
8: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Reklamlar bitti.

0: Başım köpük köpük bulut, içim dışım deniz. Ben bir ceviz ağacıyım gülhane parkında. Budak budak, şerham şerham, ihtiyar bir ceviz. Ne sen bunun farkındasın, ne polis farkında.
1: Apaçık Radyo
2: Agora.
3: Sanatın ve ifadenin arkeolojisi. Hazırlayan ve sunan Ece Zeren Aydınoğlu.

0: Merhaba, ben Ece. Agora'ya hoş geldiniz. Bugün burada sanatın ifadesini konuşmak için toplandık. Bugün tiyatronun bir sahne sanatı olmasının dışında aslında bizi nasıl etkilemiş, uzun yıllar boyunca neye dönüşmüş biraz onu konuşacağız. Ve bir konuğum var, sevgili oyuncu yönetmen Uğur Uzunel. Uğur, hoş geldin.
1: Hoş
0: Teşekkür
1: bulduk.
0: ederiz geldiğin için.
1: Ben teşekkür ederim Ece, sağ olasın.
0: Çok da keyifli, güneşli bir gün açıkçası. Ben çok mutluyum, biraz da heyecanlıyım. Böyle hafif bu heyecanı dindirmek için de konuşuyorum. Şimdi ben bir kısa bir giriş yapmak istiyorum. Burada tarihsel açıdan tiyatro hani bize ne anlatmış? Biraz onu konuşalım. Seninle birlikte de biraz böyle ilerleyelim. Arada sorularım olacak.
1: Tamam.
0: Ya tarihsel anlamda nereden nasıl çıktığını bilmiyoruz. Çok da bu bizim konumuz, ilgimiz değil ama böyle antik Yunan'da Dionysos'la birlikte şenliklerle ortaya çıkan böyle dini ritüellerinde bir şekilde ortaya çıkardığı bir alan aslında ve bana ilginç gelen şeylerden biri de bu hani dini ritüellerin bir süre sonra sahneye dönüşmüş olması fikri. Aslında insanın sanki böyle ezelden beri bir şey anlatıyormuş ve bir derdi varmış gibi bir his geliyor yani. Bu da çok değişik açıkçası. O süreçte özellikle antik Yunan'da biraz bireysellikten bahsedilmiş. Böyle daha ahlak ve erdem konularına odaklanmış. Sonra da benim çok sevdiğim bir şey geliyor, bir dönem geliyor. Şu anlamda sevdiğim bir dönemden bahsediyorum. Antik Roma ve antik Roma'da eğlence için yine kullanılıyor tiyatro ama iktidarın toplumu daha böyle sakin kalmasını sağlamak için de kullandığı bir araç olmuş. Yani çok böyle politik bir araçtır diyemiyoruz ama o dönemde sanat da biraz öyle, yani özellikle mimari yapılar falan da öyle. Sanki bir imparatorun tanrıya yakınlığını anlatmak üzerine bir şey süreç ilerlemiş. Bu da inanılmaz ilginç ve güzel geliyor bana. Bir de burada tiyatroda şöyle bir süreç varmış. Statü, yani statüyü belli etmek için tiyatro alanları sahnede şey olarak işte aristokratlar oturuyor, ardından işte kadınlar, köleler vesaire gibi bir sıralama da var. Yani hani burada topluma bir şeyi gösteriyorlar, bakın hani biz burada işte sizin sakin olmanız için ya da her neyse, mesela savaştan falan da bahsetmişler. Bir de şunu eklemek istiyorum, antik Roma'da oyuncular şeymiş, bilmiyorum hani bu konuyla ilgili sen daha iyi biliyorsun. Daha böyle kölelerden, gazi olan askerlerden falanmış. Bunun sebebi de herhangi bir tiyatro böyle kitleleri arkasından sürüklerse insanlar, statü sahibi olan insanların arkasından gitmiyorlar ya. Onu engellemek içinmiş.
1: Aynı zamanda şey de var. Diyelim ki bir idam sahnesi var. Köleyi sahnede öldürebiliyorsun gerçekten.
0: O da öyle miymiş?
1: Öyle şeyler olduğunu okumuştum.
0: Aa, çok iyi, çok ilginç, çok ilginç. Sana o zaman bununla ilgili şeyi soracağım. Ha, çok basit, hani hazır böyle basit başlamışken, tiyatro senin için hem bireysel anlamda hem de hani kavramsal olarak tiyatro ne ifade ediyor?
1: Yani bireysel olarak mesleğim zaten, yani hani her şeyden önce duygusal tanımlamalardan önce yaptığım ve hayatımı idame ettirdiğim işim. O yüzden böyle daha çok teknik yerlerden cevaplamam gerek gibi hissettiğim bir şey. Kavramsal olarak da yani az önce senin de bahsettiklerinin üstüne şöyle şeyler söyleyebilirim. Ya tiyatro, insanın var olduğu günden beri bir hikaye anlatma ihtiyacını karşılayan bir sanat biçimi. Ve yani bu anlattıklarından önce de ne bileyim insanlar bir araya gelip belki de konuşmadan önce hareketle birlikte birbirlerine hikaye anlatırlardı işte. Dünyayı algılayabilmek için yıldızlar neden orada duruyor? İşte yağmur ne zaman yağıyor? Güneş nereye gitti? İşte tanrılar bize ne zaman kızar? Daha iyi bir hayat, insan nasıl daha iyi yaşar gibi soruların işte cevaplarını bulmak için hikaye anlatma ihtiyacı hissediyorlar ve buradan doğan bir sanat. Daha sonra insanlık ilerliyor ve sorunlar değişiyor, büyüyor. Bu kez öyle şeyleri kurcalamaya başlıyor tiyatro. İşte bahsettiğin gibi antik Yunan'da örneğin savaşlar anlatılmaya başlıyor. İnsanın kibrinin nereye varacağı üzerine ahlak öğretileri anlatılmaya başlıyor. Roma'da başka bir şey oluyor. Gidiyor Orta Çağ'da kilise kullanıyor bunu bu kez. insanların hayatını etkileyebilecek hikayeler anlatmaya çalışıp din öğretisini örgütlemeye çalışıyor. Değişiyor, başka bir şey oluyor. Bugüne kadar sürekli anlatmak ihtiyacı hissettiğimiz hikayelerle ilgili bir şey kitlelere hitap eden kümülatif birlikte yapılan çok güzel bir sanat.
0: Ne evet diyeyim? Kesinlikle öyle ya. Çok ilginç yani, özellikle programı hazırlanırken de bunları az çok okudum. Bayağı hoşuma gitti açıkçası.
1: Güzel, güzel, evet. Ben de şimdi böyle şey oldu. Bunları topluca konuşmak gerekince bir tuhaf hissettim kendimi yani.
0: ya Orta Çağ'dan bahsettin ya, sonra işte Orta Çağ'a geldiğimizde de gerçekten hani sanat da zaten bu şekilde ilerliyor da, çağlara göre ilerliyoruz da. Yani dini öğretiler daha çok galiba şeyler olmuş, işte İsa'nın ölümü, çarmıha gerilişi vesaire gibi şeyler anlatılmış. Ve burada biraz önce senin söylediğin hani kişinin hayata bakışı, anlamlandırma sürecinin dışında başka bir tarihsel sürece geçiyoruz ve şey demeye başlıyorlar yine kiliseyle birlikte, işte erdem, kıskançlık ve çeşitli günahlar aslında anlatılmaya başlanmış o dönemde. O da çok ilginç. Ama orada mesela güzel bir şey, yani güzel değil de artık bir tarihsel bir değişim yine yaşanıyor galiba. Loncalar falan biraz organizasyonlara katılmışlar. Ve hani bu süreçte sadece imparator değil de biraz biz de işin içine girelim demeye başlamışlar. Ama tabii her zaman da şey, bir eğlence aracı olmaya devam ediyor.
1: Ya evet, ya o benim Orta Çağ'ı çok sevdiğim bir zaman dilimiydi tiyatro tarihi okurken. Önce zaten hani tiyatrolar, yani Engizisyon Mahkemesi'nin ya da kilisenin yüksek etkisi var Avrupa'da. Bir sürü tiyatro yasak, sonra tiyatronun gücü de yatsınamaz bir şey olduğu için bunu kullanmanın yollarını arıyorlar. Yanlış hatırlamıyorsam iki tür oyun vardı. Biri morality oyunları, biri de miracle oyunları, ibret ve mucize oyunları diye. Morality, ibret oyunları çok daha çok tutan o. Çünkü işte ne bileyim, dinden dönen birinin, bir azizin hikayesi anlatılır. Şeytana uyar ve işte başına türlü musibetler gelir. Bunu izliyorlar. Doğal olarak bir sahne tasarımı da yapmak zorunda kalıyorlar bir süre sonra, inandırıcılık artsın diye. İşte cehennem kapıları açılacak. Cehennemi nasıl yapalım? Şeytanı kim oynayacak? Şeytanı oynamak yüksek kaşeli. Kimse oynamak istemiyor dışarıda. İşte ne bileyim, iyi. Belki de saldırıyorlar insanlara falan. Morality oyunları da daha çok işte aziz bilmem kim işte göğe yükseldi. İsa'nın kanından şarap oldu falan filan gibi İncil'in içinden öğretilerle oyunlar. Ama böyle şey fark etmeden ya da bilmiyorum isteyerek gene de tasarım anlamında büyük katkı sunmuşlar. Örneğin daha çok insanı oynamak için circle dedikleri bir sahne sistemi yaratmışlar. Tekerlekli arabalarla meydanlara kuruluyorlar ve sahne dönüyor, arabalar dönüyor, seyirci sürekli başka şey izliyor. Gide gide festivallere dönmüş bu iş.
0: Ay çok güzel.
1: Evet, yani şey bunu tiyatroyu yasaklayarak ve aslında bu eğlencenin önüne geçmeye çalışarak yapıyorlar ama tiyatro o kadar güçlü ki. Yani hikaye anlatmak, insanlarla bir araya gelmek o kadar güçlü bir şey ki gene de engellenemiyor tabii ki.
0: Müthişmiş ya, çok evet. Güzelmiş yani. O zaman bu süreçte hani şey de, profesyonel tiyatro da artık doğmuş ve hani insanlar para kazanıyor falan.
1: Ya şimdi tabii bir para kazanıyorlar, profesyonelliği o anlamda kullanırsak tabii ki, ama hani profesyonel tiyatro doğmuş bilmiyorum ne demek yani, çağdaş anlamda, modern anlamda kullanıyorsak. Tam da cevap veremem açıkçası şimdi böyle şey, biraz hafızadan konuşuyorum bunları, hatırladığım anladım. Kadarıyla konuşuyorum. O yüzden modern ve bildiğimiz anlamda tiyatronun doğuşunun belki bazı şeylere etki eden şeyleri vardır ama bilemiyorum, buralar değil herhalde.
0: Anladım, anladım. Evet, ben de hiç bilmiyorum yani bu konu. Bilenler olursa bir sonraki programda.
1: Bir daha gelirsek bu konuyla ilgili bu konulara çalışıp gelebilirim ama kitaplarım duruyor.
0: Çalışıp gelmek. O zaman biraz şeyden de bahsedeceğim. Rönesans döneminde artık daha bireysellik doğuyor ya, işte insan insanın ölçütüdür gibi. Orada artık dinden çıkılıyor, yani dini öğretilerden çıkılıyor ve hani daha böyle hırs, aşk, iktidar arzusu falan gibi konular işlenmeye başlıyor. Bu da yine dönemin gerekleri tabii ki. Bu aşamada hani çok böyle eleştirel bir bakış yok. Ama benim aldığım notlara göre mesela şey, oyuncu toplulukları yaygınlaşıyor, bilet satışları yaygınlaşıyor, ilgi de artıyor anladığım kadarıyla. Bir de senin söylediğin galiba İtalyan sanatçıların perspektif olayını sahneye katması gibi bir süreç varmış galiba.
1: Tasarım anlamında.
0: Evet. Haliyle o gerçeklik algısı çok daha genişliyor ve çok şey oluyormuş, ilgi çekici oluyormuş. Bununla ilgili sana şimdi şöyle bir sorum var. Yani biraz önce konuştuğumuz gibi tiyatro benim işim dedin. Evet, ama şunu sormak istiyorum. Ya oyuncunun bir amacı olmalı mı sence? Çünkü ben ya bizim gibi alanlarda böyle sanat alanında çalışan yazar, gazeteci olan insanlarda bizim için de birkaç şey vardır. İşte bir istek vardır bu, hani egosal bir şeydir bu işi yapmak. İkincisi zaten para kazanmak. Üçüncüsü de hani bir şey anlatma ihtiyacı. Yani yine başa dönüyoruz galiba, tiyatronun bir şey anlatması aynı zamanda buradaki aktörün de bir şey anlatması gibi. Sen ne diyorsun, ne düşünüyorsun bu anlamda?
1: Şimdi Rönesans'la ilgili de konuşalım mı, yoksa bu iki parçalı bir soru gibi düşündüm.
0: Evet.
1: Tamam. Önce oraya cevap verelim o zaman. Hani şöyle bir durum var, yani Rönesans'ta işte değişen insan yapısıyla tiyatroya ilgi arttı mı? Artmıştır muhtemelen, ama yani tiyatroya her zaman ilgi var. Tarihin, yani insan daha konuşmayı, yazıyı bulmadan önceden biri var. Örneğin antik Yunan oyunlarındaki sahneleri görüyoruz işte Aspendos'ta, evet. Bergama'da, orada burada, yani bütün şehir toplanıyor, yazıyor. Çünkü tiyatro bir buluşma alanı. Tiyatro aynı zamanda bir meclis. Tiyatro aynı zamanda bütün şehrin sorunlarının konuşulduğu ya da hesaplaşmaların yapıldığı yer. O yüzden tiyatroya ilgi bir dönem azalıyor falan gibi bir durum yok. Hep var. Rönesans'ta da var tabii ki. Ama oyunlarda bir değişim oluyor. Örneğin işte Shakespeare karakterleri Rönesans insanlarıdır. Kilisenin öğretisinde ne bileyim her şey ahiret içindir ya. Yani bu dünyanın malı değersizdir falan. Rönesans insanı tam tersi, yani hani yükselmeyi ve yükselmek için ne pahasına olursa olsun öndeki tüm engelleri yıkmayı öncelik tutar kendine. İşte bir Machiavellist düşünceyi benimser. O yüzden Orta Çağ Kilisesi'nin yasakladığı insan modelini görmeye başlıyoruz o zamanki oyunlarda. Komedi de artıyor çünkü kilisede komedi de yasak, çünkü kardeşine gülemezsin gibi şeyler var ya. O yüzden bugünlerde bildiğimiz Shakespeare oyunları daha çok o dönemin insanını anlatır. Bizim tiyatromuz için en önemli katkısı o olabilir diye düşünüyorum. Rönesans döneminin, yani tasarım açısından bilmiyorum ama tasarım açısından başka katkıları da olabilir tabii ki. Şimdi şöyle de bağlarsak konuyu, hani o zaman da biri gelmiş ve hani bireyin hikayesini anlatmaya çalışmış. Evet, hala birey halk tabakasından değil, soylulardan, ama hani direkt onun çatışmalarını, çelişkilerini, hayata bakış açısını anlatmaya çalışan şeyler yazmış ve tiyatro bir dil değiştirmiş. Tiyatro dil değiştirmeye sürekli devam etmiş. Bugün gene öyle. Hatta yani şu an hala sürekli bir arayış görüyorum, yani küçük tiyatrolarda da büyük tiyatrolarda, herkes kendi derdini kendi sevdiği estetik kurallarıyla anlatmaya çalışıyor. O yüzden bir oyuncunun, bir yazarın, bir yönetmenin, bir tiyatrocunun, tiyatro üreten insanların tabii ki bir derdi var. Bir şey söyleme ihtiyacı var tabii ki, o yüzden çıkıyorlar sahneye. Bunu ya seçtikleri oyunla yapıyorlar, ya yazdıkları oyunla yapıyorlar, ya biçimsel olarak yapıyorlar. Hareket tiyatrosu da dahil buna, yani hani o da bir derdin sonucu. Elbette ki şunların hepsi var, bunları yok diyemeyiz, yani bundan para kazanmak tabii ki ve işte alkıştan bahsedin tabii ki, yani insanı motive eden bir şey, böyle de bir hastalığı var tiyatro camianın, alkış önemli ama öncelik tabii ki derdini ifade edebilmek. Yani hayata nereden baktığına dair insanlarla bir paylaşımda bulunmak için oradasın. Benim de var, hepimizin var.
0: Değil mi? Evet, bence de öyle. Beklediğim de bir yanıttı. Şimdi bir müzik arası verelim. Tiyatroyu konuşmaya devam edeceğiz Uğur'la birlikte. Burada İtalyan bir şarkı seçmişim. Pardon, İspanyol bir şarkı seçmişim. Sergio Camarera'dan Storia di un tale. Umarım doğru okumuşumdur.

0: Sergio Camarieri'den Storia di un Tale'yi dinledik. Oyuncu yönetmen Uğur Uzuner'le birlikte Agora'da sanatın ifade gücünü konuşuyoruz. Biraz aydınlanma çağına geçelim. Aydınlanma çağı da Rönesans'tan sonra aslında çok büyük bir fark olmamakla birlikte daha böyle akılcı bilime odaklandığımız bir dönem. Artık böyle insanlar şey demeye var, ilerleme fikrinin çok da arkasına kapıldıkları bir dönemdeyiz artık burada. Toplumsal eleştiri yapılıyor aynı zamanda, bir de iktidarın hikayesini anlatmanın dışında galiba artık tüccarların, ailelerin, esnafların falan hikayesi anlatılmaya başlıyor bu dönemde. Bu aşamada da artık hani biraz bilim çağındayız. İnsanların bu işte daha ya burada biraz okul haline dönüşüyor galiba daha fazla anladığım kadarıyla. Yani hep bir okul hali var ama artık burada şey diyoruz hani Hristiyanlık düşüncesinden çıkalım, daha akıl ve bilime odaklanalım.
1: Bir örnek yazar, örneğin Jean Racine'lerin döneminden mi bahsediyoruz?
0: Yani örnek yazar burada not almamışım ama sana 18. yüzyıl...
1: Ha evet, yani... Evet, anladım dediğiniz şey. Aslında bir işte geçiş dönemi gibi bir neoklasik dönem dedikleri bir dönem var o arada hatırladığım kadarıyla. Burada dediğiniz doğru, çok yalnız ekstra olarak da çok farklı, çok katı kurallar geliyor tiyatronun içine. Bunlar hatırladığım kadarıyla neoklasik dönemin yazarları, yani bu dönemde iş üreten yazarlar, Jean Racine gibi isimler, Corneille gibi isimler. Doğru olanın antik Yunan'da yapılan olduğuna inanıyorlar. Ve işte antik Yunan'daki estetik algısını birebir uygulamaktan başka sanat üretilemeyeceğine dair bir anlayış geliştiriyorlar. Beş birlik kuralı diye bir şey uyduruyorlar örneğin. Zamanda birlik, mekanda birlik, yerde birlik. Bir oyun bir gün içinde geçmeli, ikinci gününü anlatmamalı. Yani bir uzun yılları anlatan bir oyunu kabul etmiyorlar mesela. Sahnede aynı anda en fazla iki kişi olmalı gibi, yani şu anda hatırlamadım, dünya kadar kural var. Ve işte bunun tek doğru yolu olduğuna inanıyorlar. Burada bir evet bir şey oluyor. Katı kurallar devreye giriyor. Daha sonra işte bir takım yazarlar da bunlara karşı çıkıyor ve bunları yıkmaya başlıyor. Sonra iş değişiyor. Tabii bu kurallar içinde de çok üretilmiş çok iyi oyunlar var. Ama yol tıkanıyor. Daha sonra gene çok iyi şeyler yapılıyor. Şey iniyor dediğiniz gibi doğru, yani biraz krallardan anlatı biraz daha normal halk kitlesine inmeye başlıyor. Daha sonra da 18. yüzyıllarda işte sanayi devrimine falan varacak bu süreç. Artık hikaye tamamen halk tabakalarını anlatmaya dönmeye başlayacak. Yani aslında dünya, insanlık tarihi nereye evrilirse tiyatromuz da oradan geçiyor yani.
0: Evet. Şeyde bir de bu aşamada şey var. Sanatın diğer alanları da böyle. Antik Yunan'a dönüş, oradaki estetiği aramak ve oradaki fikri arama düşüncesi bu dönemde olmuş. Yani çok da heyecanlı bir düşünce. Sana şimdi bir soru soracağım yine. Ya tiyatro böyle çok ekip işi, yani sahne tasarımcısına, ışıkçısına, dramaturguna, oyuncusuna, hepiniz çok büyük bir çabayla bir şey anlatmaya çalışıyorsunuz. Her ne kadar tiyatro bize konuştuğumuz gibi gerçeklik sunsa da, ya gerçeklikle izleyici arasına bir mesafe koyuyor mu sence tiyatro?
1: Bence hayır, tam aksine o mesafeyi kaldırdığına inanıyorum ben. Ya şöyle bir şey, şimdi seyirci geldiği zaman gerçek bir şeye tanık olacağını düşünmüyor ki, bir oyun izleyeceğini bilerek geliyor, yani adı üstünde oyun. Yani bilet satın alıyor ona, kapıda biletini gösteriyor, içeri geçiyor, koltuğuna oturuyor, salon ışıkları sönüyor. Yani şu an şunun farkında, yani bana bir oyun oynayacaklar, yani gerçek bir şey izlemeyeceğim. Doğal olarak karşısındakinin dekor olduğunun, ne bileyim bu sahneyi buradaki spotlarla aydınlattığımızın, sahne oyuncuların ona bir hikaye oynayacağını farkında. Ama ışık açıldığı anda bütün o gerçekliğe de inanıyor. Böyle bir sözsüz anlaşma var yani, hani artık düşünmüyor oranın sahne orası işte. Neresiyse 1910 İstanbul'da geçiyor diyelim oyun. 1910 İstanbul diyor, ya da diyor ki işte 1600'lerin İngiltere'sindeyiz. İnanıyor yani seyirci, yani ışık açıldığı anda artık bu takım sorgulamalar bitiyor. O anlamda ben yani hani mesafe koymuyor. Aksine bu salonun içinde seyirciyle yaptığımız sözsüz anlaşmanın kurallarına direkt uyduğu için bütün bu mesafeyi kaldırdığına inanıyorum yani.
0: Anladım. Gerçekliği de bir paylaşım yaratıyor.
1: Yani tabii hep aslında birlikte bir oyunun içindeyiz şu anda. Ve oyuna inanıyoruz. Yani nasıl çocukken bir oyun oynarken doktorculuk oynardık ve doktor olduğumuza çok inanırdık ya hepimiz. o saniye oldu, anına itibaren inanıyoruz değil mi? Seyirci de inanıyor benim orada Macbeth olduğuma. Ben de inanıyorum Macbeth olduğuma. Ama hiçbirimiz de delirmedik. Bunun bir oyun olduğunu da farkındayız. Doğal olarak o mesafeyi tas tamam kaldırdığına inanıyorum. Sinemada daha zor ya. Bir şey açıp ikna olana kadar, film seni ikna edene kadar daha çok zaman geçtiğini düşünüyorum ben.
0: Evet, çok çok evet. Şu an aydınlandım. Teşekkür ederim.
1: Rica ederim.
0: Şimdi bir şeyden bahsedeceğim. Benim en sevdiğim zamanlar modern dönem 19. yüzyılla birlikte dünyanın birbirine girip karıştığı.
1: İyi ki geldik bugünlere.
0: Bir dönem, bu dönemde tabii sanayi devrimi olmuş. Ondan sonra kapitalizm yükselmiş durumda. Yani bilimsel çalışmalar devam ediyor. Aynı şekilde kentleşme var ama dünya savaşları var ve insanların psikolojisi zaten alt üst durumda. Hı-hı. Haliyle sanat biraz buna evriliyor da aynı zamanda ve daha çok mesela oyunlarda artık gördüğüm kadarıyla korkular, çatışma, bilinçaltı, zaten bilinçaltı özellikle insanın korkuları. Çünkü bir dönem var ki hem Birinci Dünya Savaşı'na hem İkinci Dünya Savaşı'na giren insanlar var. Bunların Hı-hı. hakikaten psikolojisi yerinde değil ve daha artık hem halka indiği gibi aile, ekonomik durumlar, işte bu bürokrasi gibi konular tartışılmaya başlanıyor şeyde. Bu dönemde 19. Hı-hı. yüzyılda. Hı-hı. Ve açıkçası mesela hep de konuşmayı sevdiğim propaganda dönemi var. Yani Nazilerin ve Sovyet sosyalistlerinin de yaptığı. Hı-hı. Tiyatroda da var bunlar ve hani Hı-hı. çok ciddi işliyorlardı bu konuları. Halka da inandırıyorlar ve o dönemde sahne tasarımları da müthiş şekilde ilerliyor. Sana şöyle bir soru sormak istiyorum. Yani o dönem özellikle Nazi döneminde de kitleleri harekete geçiriyor. Hatta Türkiye'de de böyle milliyetçiliğin bir arttığı 1900'lerde falan, hani onun için kullanıldığı bir dönem var. Sence gerçekten hani halen tiyatro bu amaç için kullanılıyor mu? Kitleleri harekete geçirmek için, yoksa artık çok şimdi modern dönemi konuşuyoruz ama çağdaşta bambaşka bir şey oluyor şu an yaşadığımız dönemde ama ne düşünüyorsun onu merak ediyorum.
1: Tiyatro demeyelim de dram sanatının kullanıldığı kesin yani. Hani dramanın, yani işte dizilerin, sinemanın, yani bilmiyorum tiyatro kullanılıyorsa izlemedim yani öyle bir şey. Çünkü bir de şey diye de düşünebilirler. Aman tiyatroyu kim izliyor yani, hani kaç kişiye ulaşırız ki bununla, o yüzden dizi yapalım işte ya da ne bileyim ana akımda dizi yapalım, işte dijitalde de yapalım, sosyal medyayı kullanalım, burası daha kullanışlı gibi vardır tabii ki tiyatroda da örneği yok değildir yani, şimdi yok öyle bir şey demeyeyim, ben izlemedim diyeyim, tabii ki kullanılıyor çünkü etkili bir şey, miting alanı gibi, o kadar insan toplanıyor ve inandırabilirsin onu etkili bir performans vereceğiyle,
0: değil mi?
1: Evet, evet. Yani öyle. Mesela bu işte Naziler de sinemayı çok kullanmış propaganda için. Ama eminim ki o dönem tiyatroyu daha çok kullanmışlardır. Çünkü zaten hani bir filme erişim şimdiki kadar kolay olmadığı için, insanların tiyatro izlemesi çok daha kolay olduğu için. Tabii ki yani iktidarın şeyini, siyasi anlayışını pompalamak çok daha kolay halde olur tiyatroda o zaman. Şimdi bilmiyorum. Kitleye erişim olanaklarıyla alakalı olduğu için daha az kullanılıyordur diye düşünüyorum. Evet. Kullanılmaz diyemem yani.
0: Evet. Yani artık tabii şimdiye geldiğimizde artık her şey bambaşka bir hal aldı. 60'lardan sonra çağdaş döneme geldiğimizde zaten bu sefer konular şeye de evrildi ya, işte göç, queer kimlik, eşitlik, kadın hakları gibi konular da işleniyor. Hatta senin bu dönemde hani oynadığın oyunlar da biraz politik oyunlar. Oraya gelmeden önce bir şeyi sormak istiyorum ben ya. Ben kitap okurken özellikle şeyi fark ettim. Böyle bir şeylerin politik olması beni daha çok çekiyor. Yani bunu çözdüm. Mesela aşk okumaktan çok hoşlanmıyorum. Ama işte politik bir şeylerin arasında aşk olursa oh ne güzel, tuz biberi olur gibi bir şey. Ama bu söylediğim şey aslında sorunlu da bir şey. Çünkü geri bırakıyorsun, onları okumuyorsun ve ilerlemiyorsun. Mesela bir kitap da önereceğim burada. Alex Schulman'ın Hayatta Kalanlar kitabı var. Bu kitapta aile içi bir yaşamdan, çatışmalardan bahsediliyor. Okuduğumda, dili de çok güzel bir kitap. Okuduğumda dedim ki ya bu nasıl bir şeymiş, ne kadar evrenselmiş. Çünkü orada anlatılan aile hiç benim ailem olmamasına rağmen hissettiğim duygu, o işte İsveç'te yaşayan çocukla aynı şeyi hissetmişim çocukluğum boyunca ve müthiş evrensel ve değişik geldi bu konu bana. O yüzden bir metne baktığında seni heyecanlandıran ne? Ben bunu işte hem yönetmen hem oyuncu kimliğinle hem de izleyici kimliğinle sormak istiyorum.
1: Çok güzel soru. Teşekkür ederim. Bunu düşünmüştüm de zaten önceden. Şöyle bir şey söyleyebilirim. En heyecanlandıran şey. Her şey heyecanlandırmıyor tabii. Bazılarını yapmak zorunda olduğumuz için yapıyoruz yani. Hayat devam ediyor ve o işi yapmamız gerektiği için. Ama en heyecanlandıran şeyi söyleyeyim. Böyle küçük dertlerin, makro dertlerin böyle mikro dünyalarda nasıl karşılık bulduğunu anlatabiliyorsa bir metin beni çok heyecanlandırıyor. Yani okuduğumuz hikaye çok kişisel bir şey de olabilir. Mesela işte örnek verdiğin kitapta bir ailenin dertleriyle ilgili ama mesela aile aslında en politik şeydir. Yani aile içinde yaşanan şeylerin bugün yaşadığımız toplumu nasıl belirlediğini anlatabiliyorsa oyun, böyle bir geniş çerçeveden bakabiliyorsa konuya, beni çok heyecanlandırıyor. Onu yapmam gerektiğini hissediyorum. Ya esas belirleyici olan konuyu en objektif, en böyle tarafsız gözle anlatabilme becerisi oluyor. Ya yoksa böyle mesela sırf politik olsun diye yazılmışsa, bir propaganda metni gibiyse, bir agitprop tiyatroysa onu yapmak beni heyecanlandırmıyor. Ya da tam tersi, hani toplumsal gerçeklikten tamamen kopuksa, işte sadece çok kişisel bir buhranı anlatıyorsa ya da gişe komedisi diye adlandırdığımız bir aşk hikayesi, o da heyecanlandırmıyor. Ama ikisinin bir araya gelmiş hali böyle bir harman bir metni yapmak için en geçerli yakıt benim için. O zaman böyle en bireysel hikaye dediğimiz aşk bile böyle toplumsal bir zeminde oturursa herkesi ilgilendiren bir hikaye dönüyor diye düşünüyorum. Zaten bizim kendi yaptığımız oyunlarda da seçkilerimiz hep bundan hareketle. İşte Baba diye bir oyunumuz var örneğin. O da bir evin içinde geçiyor. Bir baba oğul hikayesi. Bize çok politik bir hikaye ama yani izlediğiniz zaman öyle değil. Gerçekten bir evin içini izliyorsunuz sadece. Çok gülerek izliyorsunuz evin içini. Çok sert bir hikaye anlatılıyor. Ama söylediği şey o evin sınırlarını çok aşıyor diye düşünüyoruz biz. O yüzden mesela öyle şeyleri yapmak daha heyecanlı geliyor. Yani kısacası böyle en küçük konular, en hani basit şeyler kendi sınırlarını aşıp kolektif bir anlatıya dönebiliyorsa, o oyunu oynamak, o metni yapmak benim için çok heyecan verici. O zaman böyle gülüp geçtiğimiz şey, ya tiyatro aynı zamanda hem güldürürken hem gerçekten de yaralayabilmeli gibi hissediyorum yani böyle. Bunları birbirinden ayırmak çok doğru gelmiyor. O yüzden daha böyle bir mix işleri seviyoruz.
0: Anladım. Çok iyi.
1: Çok mu uzun anlattım bilemedim.
0: Yo, çok güzel anlattın. Hatta bir tane hiç hazırlamadığım bir soru geldi aklıma. Dedin ya baba oyununda çok gülerek izliyorsunuz diye. Şimdi birazdan konuşacağız. Bazı kötü alışkanlıkların politik tarihi. Kardeşlerimi arıyorum da enerjileri çok yüksek oyunlar. Ve gülüyorsun da aynı zamanda ve çok da çarpıcı, yaralayıcı oyunlar. Bununla ilgili böyle denk mi geldi böyle bir süreç, yoksa sizin ekip mi bu kadar enerjik oynamayı seviyorsunuz yani hani?
1: Yok, biz öyle seviyoruz. Denk gelmedi, onu arıyoruz. Yani o yüzden yani biz böyle şey çok yüksek tempo, yani oyuna girdiğinde kardiyo yapıyor gibi oluyor hem oyuncular, bazen seyirciler bile. Yüksek enerji seviyoruz. Yani o bizim şey tesadüfen bir arada tiyatro yapmaya karar verdiğim arkadaşlarımda da böyle bir ortak keyif aldığımız bir şey var. Benim affedersiniz keyif aldığım şey bu. Örneğin Haliç Üniversitesi'nde

0: Gönenen de tam da bizim düşündüğümüz gibi bir yönetmen. Oyunu çok benzer yerlerden algıladık. Öyle başladı. Daha sonra da tiyatromuzun bir dili olması gerektiğini düşündüğümüz için en baştan benzer biçimsel özellikler seçtik. Bunun birincisi çok yüksek tempodan geliyor. Evet. İzleyen gülüyor ve mutlaka sert bir mesele, bıçak sırtı bir konu konuşuluyor oyunda yani.
1: Ya o zaman madem kardeşlerimi arıyorum'dan bahsettik, bir ondan bahsedelim. Şimdi
0: Tamam.
1: ben izlediğimde çok etkilendim açıkçası kardeşlerimi arıyorum'dan. Hem temposunun bu kadar yüksek olması hem de çok evrensel bir şey anlatması. Metin çok iyi bence ve
0: Bence
1: siz
0: de.
1: çok güzel anlatmışsınız.
0: Teşekkürler.
1: Devam ediyor mu? Önce onu soracağım yeni sezonda.
0: Sezonu bitirdik. Yeni sezonda da artık yavaş yavaş bitiyor oyunumuz. Çünkü 3. sezon devrildi. Artık yani bizim gibi kendi yağıyla kavrulan tiyatrolarda bir oyunu böyle çok uzun süre boyunca sürüklemek kolay olmuyor. Çünkü kastımız da kalabalık. 5 kişi oynuyoruz oyunu. Son birkaç oyunumuz diyebiliriz. Eylül'de başlayacağız. Birkaç kere daha oynayacağız. Bitireceğiz. Daha tarihleri belli değil ama.
1: Anladım. O zaman şunu soracağım. Kardeşlerimi arıyorum'un hani metninin de senin için önemli olduğunu biliyorum. Biraz bize ne ifade ettiğini anlatırsan çok sevinirim.
0: Ya sahneyi açtığımız zaman önce şey düşünüyordum. Buraya sığacak bir şey ne olabilir falan buluyorum. Bir şeyler çok içime sinmiyor ya da hani kafamda bir türlü bizim sahnenin ölçülerine oturmuyor. İkinci kural da şeydi. Hani bizim yani birlikte işçilik yaparak orayı kurduğum arkadaşlarımla oynayabileceğim bir şey olmasını istiyorum. Dışarıdan kast da aramak bir seçenek ama onu yapmak istemiyorum. Böyle teknik gerekçeler vardı. Bir de özünden sözünden etkilenmek istiyorum. Bu oyun ne anlatıyor yani? İşte dünya kadar oyun okudum. Yani zaten öğrenciliğimden fazla oyun okudum son 3-4 senede. Bir ara neredeyse her gün bir tane, en az bir tane okuyordum yani. O kadar çok tiyatro metni öğrendim yeni. Kardeşlerimi arıyorum da bu dönemde karşıma çıkmıştı işte yani böyle ve ben ilk okuduğumda böyle her yanını anladığımı da iddia edemem. Yani çok karışık geldi zaten metin. Biçimsel olarak çok tuhaf. Şimdi de miyiz? Geçmişe mi gittik? Gelecek zamanla mı? Şu an yaşanan gerçek mi? Adamın hayal ne konuşuyoruz burada gibi bir anlam karmaşasına sürüklüyor sizi. Arada fiziksel tiyatro benzeri sahneler var. Ne olduğunu anlamıyorsunuz yani. Ama bir şekilde bir yerinden beni çok etkiledi. Bir kere güldüm. Ve finalindeki o dev tiratta anlattığı şeyle bir tüylerim diken diken olmuştu. Sonra ben bunu arkadaşlarıma attığımda bunun neresi komik? Hiç komik değil falan gibi şeyler söylediler. Sonra bir sesli okuduk. Sesli okuyunca bir gülmeye başladık. Sonra bir daha okuduk, bir daha okuduk, bir daha okuduk. Oyunu bir algılamaya başladık. Zaten hani bir 4-5 okumada anlayabiliyor insan böyle metinleri. Sonra yapmaya karar verdik ve yani bugüne kadar bu kadar iyi ki dediğim çok az şey hatırlıyorum. Yani iyi ki yaptık. Hala ya bittiğinde de çok çok özleyeceğim bir oyun olacak yani.
1: Çok iyi.
0: İşte bir kısaca da konusundan bahsetmek isterim. Stockholm'un merkezinde bir bombalı saldırı oluyor. Bir terör saldırısı. Şehirdeki tüm bir de şey bir eşkal belirmiş. Orta boylu esmer biri var. Şüpheli olabilir. Şehirdeki tüm göçmenler, orta boylu esmer olan benim gibi tüm adamlar birdenbire potansiyel suçlu haline
1: Suçlu
0: geliyor.
1: oluyor.
0: Ve bizim hikayemizde de bir üniversite öğrencisi şehir merkezine gidip bir matkap ucu alacak. Onu telefonda sürekli matkap ucumu getir diyen kuzenini def edebilmek için şehir merkezine gitmesi gerek. Bir günde geçiyor hikaye ve o bombalı saldırının etkilerini her yönüyle çocuğun üstüne izliyoruz. Büyük bir paranoya başlıyor. Çok komik şeylerden çok çok ciddi sinir krizlerine varan bir hikaye. Çok etkileyici bir oyun ve böyle biz de güzel yaptık bence ya. Çok seviyorum oynamayı yani.
1: Bence çok güzel yaptınız. Çok güzel olmuş. Ya bir de mesela o süreci şey çok etkiledi beni. Göçmen olma konusu hani inanılmaz etkiledi. O hem evet birileri tarafından belirlenmiş bir eşkal var ve ona göre ilerliyor ama kişinin iç yani baş karakterin kendi iç çatışmasını da görüyoruz.
0: Evet.
1: Kendinden de şüphe ediyor.
0: Evet, kendinden de şüphe ediyor. Ben mi yaptım
1: Arkadaşları
0: diye.
1: da evet ondan şüphe ediyor. Yani ve bu o
0: Kendi
1: kadar
0: kardeşlerinden şüphe ediyor. Onlar mı yaptı acaba diye.
1: evet
0: Ya
1: işte
0: aynı zamanda
1: yani.
0: şey de çok hoşuma gitti benim. İnanılmaz objektif. Yani sürekli ırkçılığa uğrayan birini izliyoruz. Irkçının önde gideni yani o kadar insanlara kızgın bilmem ne ya ve bu nasıl komik olabilir yani metnin başarısı burada ben Barış Gönen'in bu metnin bu renklerini ortaya çıkarmakta çok mahir bir iş yaptığını düşünüyorum yani.
1: Kesinlikle çok iyi olmuş. Bir de şey konusu var ya yani aslında bu çok

0: Bildiğimiz de bir hikaye. Yani benim de mesela sıklıkla hissettiğim şeyler var bu hikayede. Kendi iç çatışmalarım da dahil olmak üzere. Ve 11 Eylül'de bir tane, galiba 11 Eylül yanlış hatırlamıyorsam, ya da bir şey Amerika'da metro patlaması, hatırlamıyorum. Patlamış, kim olduğu belli değil. Televizyona bir Türk asıllı birini çıkarıyorlar. Çocuk konuşuyor ama birkaç kişi daha var bunlar. Ama bunlar mağdurlar yani. O bombalı saldırının içinde kalmışlar ve hani bu problemi yaşayan insanlar olarak çıkıyorlar. Sunucular çocuğu bir sıkıştırıyor, sanki o yapmış gibi. Ya gerçekten onu görmek gibi. Ve bizler, hani bizler değil, bütün hani azınlıklar bu tarz konularda eğer bir şey beliriyorsa, üstünüze bir eşkal varsa ve beliriyorsa, bir şekilde böyle kalınıyor. O da inanılmaz tuhaf geldi bana
1: Evet,
0: yani.
1: hatta oyunda bir, yani anlatmak isterim, bir Carolina'mız var. Buse Külekçi'nin oynadığı hayvan hakları savunucusu bir telefonla arıyor sürekli çocuğu ve hayvan haklarına bağışta bulunmak ister misiniz diye gün boyu arıyor. Defalarca kere yüzüne kapatıyor. En son konuşuyorlar. Niye arıyorsun beni kardeşim zırt pırt diye. Çok yoğun bir şiveyle konuşan biri adının Carolina olduğunu iddia ediyor.
0: Bu komik bu
1: Çok
0: arada yani.
1: komikti. Ve aralarında kavga çıkıyor. Onu şimdi konuşurken şeye fark ettik. Yani aslında ana karakterimizle aynı şeyi yaşıyor. Şehirde bir bomba patladı. O da bir göçmen. Ve yani şivesini gizlemeye çalışıyor. Gizledikçe daha komikleşiyor her şey. Ve aslında daha tehlikeli bir yere giderken bütün hikaye.
0: Evet ya, gerçekten gerçekten çok iyi yani. Bazı kötü alışkanlıkların politik tarihine geçmek istiyorum. Onun
1: Tamam.
0: yönetmenliğini yapıyorsun. Şu
1: Evet.
0: an devam ediyor oyun ve yeni sezonda edecek mi? Önce onu sorayım.
1: Edecek. Daha yeni başladık. Daha yolumuz uzun onunla.
0: Ed Edwards yazmış oyunu. Zeynep Anacan çevirisini yapmış. Canberk Gültekin'le Gözde Mutluer birlikte oynuyorlar. Bu da çok dinamik bir oyun. Hani bu oyundan biraz bahseder misin?
1: Oyunu bize Canberk getirdi. Canberk Gültekin. O Ed Edwards'la artık bir arkadaşlığı var gibi bir şey diyebiliriz. Hatta oyunun adını da Canberk koydu. Normalde adı Crack ve işte bir madde daha. Onun politik tarihi. Bazı kötü alışkanlıkların diye çevirdik. İşte iki bu nasıl diyeyim uyuşturucu batağına saplanmış gencin hikayesini anlatıyor oyun. Ve bir aşk hikayesini anlatıyor. Çok uzun yıllara yayılan bir aşk hikayesi. Böyle bir toksik bir ilişki. Biri kurtuluyor, diğeri batıyor. O kurtuluyor, o batıyor. Ama aynı diğer oyunlarımızda olduğu gibi gene bir komedi bu. Çok yüksek tempolu bir komedi. Gene bir arkadaşım şey dedi izledikten sonra inanılmaz böyle çok mutlu oldum bunu duyduğuma. Gerçekten bunu duymak da aslında oyunun amacı. Güldüğüm şey utandırdı beni. Buna
0: Ya.
1: niye gülüyorum diye utandım gibi bir şey söyledi. Evet, çok çok istediğim bir şeydi yani onu duyduğuma çok mutlu oldum. Ve bunu şu çerçevede yapıyor. Benim oyundan en etkilendiğim şey o. Bugüne kadar böyle uyuşturucu temalı, madde kullanımı temalı hangi metni okusam bunu işte çok bireysel yerden değerlendiren tekstler karşıma çıktı. Yani hani bir gencin kötü yola sürüklenmesi, kendi tercihleriyle ya da hadi daha genişleyelim aile içinde yaşanan kötü şeyler dolayısıyla uyuşturucudan kurtulamadığı falan filan gibi bir yerden. Ama bu metin şöyle bir şeyden bakıyor. Bu devlet politikalarının kötü sonuçlarıdır. İşte bu gençler devlet politikaları yüzünden bu haldedir. Biz İngiltere'ye uyuşturucunun hangi gün hangi saat geldiğine kadar an be an biliyoruz. Size bunun belgesini anlatacağız. Bu gençleri siz mahvettiniz gibi bir politik tabandan anlatıyor. Yani hem Neil ve Mandy'nin kendi karakteri aslında taş kokain. Ve gene orada Mossad olayları denen olayların çerçevesinde Margaret Thatcher İngiltere'sinde bu maddelerin buraya girişinden hükümet içindeki pazarlıklara, sokak olaylarına kadar binlerce kişiyi oynuyor iki oyuncumuz.
0: Öyle
1: İşte
0: mi? Aa,
1: evet
0: bilmiyorum.
1: hem kendilerini hem kendi hikayelerindeki insanları hem de İngiltere'nin politik tarihindeki bir sürü kişiyi oynuyorlar ve aynı zamanda sokak çatışması oynuyorlar iki kişi.
0: Ya
1: Evet.
0: inanılmaz. Zaten şeyi soracaktım ya, o süreci iki kişi nasıl
1: İşte
0: altından kalkıyor acaba,
1: ya şöyle
0: izlemedim.
1: bir şey var. Metni zaten düz yazı gibi yazmış. O biraz bizim hayalimize kalıyor onu nasıl sahnelemek. Kendisi İngiltere'de barlarda oynuyormuş. Daha çok anlatı üzerine. Biz tamamen oyuna çevirdik bunu ve şöyle bir şey oluyor. Böyle bir metni herkes kendi rolünde oynuyor. 500 oyuncuya falan ihtiyacımız var. Yani hani kalabalık kuracağız. Hatta hangi sahnede oynayacağız bunu bilmiyorum. Yani nasıl bir dekor yapacağız falan. Film falan olması lazım. Böyle bir metni, böyle bir hikayeyi iki kişinin oynayabilmesi hem anlatıcı hem oyuncu daha çok performansa dayalı bir şey olmasından geçiyor. Böyle oyunlar çok izledim. Bu da bu tarz oyunlar arasında çok iyi bir metin olduğunu düşündüğüm bir metin. Canberk oyunu attığımda çok heyecanlandım. Çünkü tam bizim dilimiz. Yapmak istediğimiz şeylerden biri. Yani diğer ne düşünüyorsak bıraktık ve hemen buna girdik. Sonra da Gözde'yi davet ettik. Gözde de geldi. İkisinin de kasta çok uygun olduğunu düşünüyoruz. Çalıştık ve oyun yeni başladı. Daha 10 oyun falan oldu. Ama iyi gidiyor. Yani seyirci maşallah diyeyim. Seyircisi de güzel. Evet. Bir iki turne de yaptık. Onlar da yolunda gidiyor. Seneye de esas seneye başlıyoruz diyebiliriz ona yani. Hani Eylül itibariyle gümbür gümbür tüm sene oynayacağız onu.
0: Çok iyi. Zor olmuyor mu Uğur ya? Bu kadar ya. Özellikle şu an anlattığın oyun için konuşuyorum. Onu yönetmek ne kadar zordu yani, merak ettiğim için.
1: Ya zor ama şey her şey zor. Daha böyle oyun böyle konularda olmasa ve bir bulvar komedisi dediğimiz gibi o da zor yani. Yani hangisi kolay ki? Sonuçta seyirciye bir paket bir ürün veriyoruz ve onlardan bir takım beklentilerimiz var. Yani işte ne bileyim gülmeleri, onları güldürebilmek. İşte sonunda mesela çok ağlayan görüyorum. Bu etkiyi yaratmaya çalışıyoruz. Yani şimdi bu bir matematik ve bunu hangi oyun olursa olsun yapacağız. İstediğimiz metinler üstünden yapmak daha keyifli tarafı. Şöyle bir şey demişti bir arkadaşım yönetmenlikle ilgili. Aşırı doğru. Dünyanın en kolay işi çünkü her şeye sen karar veriyorsun. Dünyanın en zor işi çünkü her şeye sen karar veriyorsun gibi. Evet. Hangi işi yaparsan yap zor yani yönetmen olarak bence.
0: Evet. Anladım, haklısın yani. Bana çok zor geldi buradan. Bir röportajında diyorsun ki tiyatro oyuncunun işidir. Yani günün sonunda alan onlarındır diyorsun. Metin çok değerli tabii, hani bir anlatıda, ama tiyatronun, yani tiyatrocunun performansı sence ne kadar etkili? Yani metnin önüne geçtiği oluyor mu hiç?
1: Yani hangi konuşmanın içinde dedim bunu bilmiyorum ama yani hangi akışta şey gibi. Metin çok önemli bir kere yani hani o hangi oyunu oynadığımız çok önemli. Yoksa yani kötü bir metinde iyi performans, yani çok iyi oyuncu her yerde kendini gösterir de o akılda kalıcı bir şey iyi metinden geçer bence her şeyden önce. Ama tiyatro oyuncunun sanatı denir çünkü yani aylarca hazırlanırsın. Gelir dramaturglar konuşur, tasarımcılar bir şey yapar, yönetmen anlatır şunu şöyle yapın böyle yapın falan. Deli gibi çalışırsın işte. Şarkı çalıştırırlar sana, dans ettirirler ve herkes birden gider. İki tane oyuncu kalır yani sahnede. Kaç kişi oynuyorsa o kalır. O saatten sonra yani iyi kötü her şey onlara aittir ve oyun orada başlıyor esas yani. Öncesi çalışma süreci. O yüzden ben yönetmen olarak ağzımla kuş tutayım. Oyuncu onu bir şekilde istediği şekle getirir ve öyle oynar. Evet, yönetmenin reji çerçevesinden çıkmaz kolay kolay ama sahnede olan o. Yani alkışı da o alır bir noktadan sonra, eleştiriyi de o sırtlamak zorunda kalır. Çünkü artık muhatap odur. Bu oyun 5 sene sürse bazı kötü alışkanlıklar. İşte ben 3 ay çalıştım. Geri kalan 4,5 seneden fazlası 2 oyuncunun artık. O yüzden oyuncunun sanatı.
0: Evet. Peki metnin önüne geçtiği oluyor mu? Üf, çok iyi oynadınız.
1: Metnin önüne geçerse yani yanlış oynuyordur bence.
0: Öyle mi?
1: Yani metnin önünde ne yapıyor olabilirsin ki? Metinden daha etkileyici değil senin yaptığın şey. Demek ki fazla bir şey yapıyorsun. Yani senin anlatmak istediğin bir hikaye var. Eğer tamamen kendin bir şey yapmak istiyorsan metinsiz bir performans tercih edebilirsin kendi anlatını, ama nasıl anlatayım şimdi? Diyelim ki bazı kötü alışkanlıklardan örnek vereyim. Bir kriz sahnesi var. O kadar iyi kriz geçirdin ki ne oldu, öldün mü yani sonunda? Hani met daha ileri nasıl gidebilir? Onun bir sınırı var. Yapması gerekenden fazlasını yapmamalı.
0: Evet, çok doğru. Şeyden bahsetmek istiyorum. Yeni işleriniz var. Hani bu yeni işlerden bahsetmek istiyorum ama ondan önce bir kısa ara verelim. Müzik arası verelim. Tamamdır. Ardından gelelim. The Do'dan Only Takes a Night'ı dinleyelim.

0: Dudo'dan Only Takes a Night'ı dinledik. Agora'dayız şu anda. Yeni ne var Uğur? Onu dinlemek istiyorum senden.
1: Evet. Şeyi söylemeyi unuttum. Tiyatromuzun adı Ara Sahne. Evet. Ara Sahne adı altında yapıyoruz bu oyunları yani. Şimdi de yeni sezona Eylül ya da Ekim itibariyle hazırladığımız bir oyun var. Daha önce hiçbir yere söylemedik. Daha adı belli değil. Ama... Molière'in hayatını oynayacağız. Bir ünlü tiyatro yazarı Molière'in. Üç kişilik bir oyun. Gene aynı bugüne kadar yaptığımız dile benzer bir dil tutmaya çalıştığımız bir oyun. Bu birkaç kitaptan ve kaynaktan yararlanarak benim yazdığım, benim oyunlaştırdığım bir şey. Üç oyuncu ve gene uzun ve karman çorman bir hikaye anlatmaya çalıştığımız. Bu kez tabii şunun gölgesi, şundan hareket ettiğimiz bir oyun. Sanat ve sermaye ilişkisinin gölgesinde
0: müthiş
1: anlatmaya çalıştığımız bir komedi. Gitti. Evet. Bu diğerlerinden daha komedi. ama gene de bir ya çok üzüldüm ya niye böyle oldu diye bitirdiğimiz bir komedi. Şimdi de bu akşam gittiğimizde bunun ilk okumasını yapacağız.
0: Evet.
1: Ali Aydar Çataltepe diye bir arkadaşımız var, o yönetecek ve bir aksilik olmazsa Ayşegül Erkutay, Barış Gönenen ve ben oynayacağım gibi bir yeni sezon hazırlığımız var.
0: Çok iyi, çok heyecanlandım.
1: Ben
0: ediyorum.
1: De heyecanlıyım vallahi.
0: Bazı alışkanlıkların politik tarihini ben izlemedim. Hı-hı. Onu da izleyeceğim. Bu da beni çok tamam. heyecanlandırdı. Süper. Merak ettim yani. Çok da ilgim olan konular. Ya bir de sizin Ara Sahne'nin karakteri bu. Buradan bunu anla. Hem çok enerjik hem de bize böyle çok içeriden bir şeyler anlatıyorsunuz.
1: Ya ben sıkılıyorum bir şey. Yani çok fazla oyun izliyorum. Bir de hem sahne yüzünden çok izledim hem de işte Haliç Üniversitesi'nde derse giriyorum. Dünya kadar parça izliyorum ve böyle şey... Gerçekten sıkılıyorum. Yani bizim hocalarımız böyle şeyler söylerdi. Bazıları böyle dayanamazdı oyun izlemeye. Hiçbir yere gitmez falan. Niye işte tiyatro öğretmeni oyun izlemiyor falan filan diye söylenirdim. Şimdi anlıyorum ben izliyorum. İzlemiyor değilim de yani bu ne olursunuz biraz enerji, biraz hani biraz gençliğe ihtiyacım var diyesim geliyor. O yüzden böyle zevkimiz bundan oluşmuş yani. Gerçekten yüksek tempolu oynamayı seviyoruz. Şimdi de çok deli tempolu bir şey hazırlayacağız gibi duruyor.
0: Anladım.
1: Bazı kötü alışkanlıkların politik tarihinde bunlar nasıl iki kişilik oyun bu 20 kişilik oyun gibi şeyler söylüyorlar. Oyuncuların performanslarını çok seviyorlar. Ve çok mutlu oluyorum bundan yani. Böyle olması çok iyi.
0: Evet bence de çok iyi. Çok şey seyirci seviyor mu bu tempoyu? Hani seyirci de hoşlanıyor mu?
1: Ya genelde evet oyun olduğu zaman evet. Yani çünkü ilk oyunlarda bazen hatta kötü alışkanlıklarda da yaşadık. Bir böyle ne oluyor seyirci karşılaştığında ne tepki verecek acaba gibi insanların bir kafası karışabiliyor oyuncuların. Hele ki sahneye ilk kez çıkan oyuncularımız da oldu bizim. Onlarda da o zaman böyle bir panikten oyun istediğimiz ritimde gidemeyebiliyor. Ya çok hızlı gidiyor o daha tehlike. Hani hiç inanılmaz bir hızla gidiyor. O zaman seyirci bir dayak yemiş gibi oluyor tabii. Yani çok hızlı biraz durmanız lazım gibi şeyler söylüyorlar. Ama oyun ritmini bulduğunda örneğin kardeşlerimi arıyorum bir o kadar... Keyif aldığım bir yere gelmiştik ki oyunun çok hızlı. Aslında o kadar da hızlı değil gibi bir hızla. Mesela o zaman çok övgü alıyoruz. Şimdi Baba da mesela çok tatlı bir yerde. Ama Baba da ilk çıktığında hızlanamıyordu. Çok yavaştı. Oyun yavaşladığında komedi etkisi azalıyor ve çok acıklı bir şey izlemeye başlıyordu seyirci. Öyle bir rejiydi. Şimdi mesela o da kendi tartımını bulduğu zaman çok daha olumlu övgü tepki alıyoruz tabii. Olumlu övgü değil. Olumlu tepki alıyoruz tabii ki.
0: Çok güzel. Son bir sorum var. Bunu soracağım. Çok hızlı kapanışa gidiyoruz. Süremiz geçmiş. Bir propaganda yapımında oynar mıydın?
1: Neyin propagandası?
0: Tabii değişir değil mi?
1: Değişir tabii ki. Yani tabii ki değişir. Çok böyle uyduruyorum şu anda. Hani çok iyicil konuşayım. Tiyatrolara destek olmalıyız propagandası. Oynarım tabii ki yani ama
0: Nazi propagandası.
1: Soruyu anlıyorum oynamam. Yani böyle bugüne kadar oynamadım. Kaçmaya çalıştığım şey yani bam telim umarım Allah bizi böyle şeylerle sınamaz yani. Sınamaz, oynamam.
0: Değil mi?
1: Evet.
0: Değil mi? Evet bu önemli. Uğur geldiğin için, bu güzel sohbet için çok teşekkür ederim.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Ya benim için çok heyecanlı bir yayındı bu. Çünkü ikinci yayınım ve senin gibi birini konuk ettim ve çok güzel ilerledi. Yani umarım dinleyiciler de beğenmişlerdir. Bence çok keyifliydi yani sohbet. Umarım sen de keyif almışsındır bu arada.
1: Çok keyif aldım. Böyle tiyatro tarihi sözlüsünde gibi hissettim bir ara. O yüzden çok eğlenceliydi benim için de.
0: Süper. Agora'yı dinlediniz. Bir Agora'nın daha sonuna geldik. Burada her hafta tarih boyunca bir ifade, temsil ve etki aracı olarak sanatın nasıl kullanıldığını birlikte inceleyeceğiz. Bu hafta oyuncu ve yönetmen Uğur Uzunel ile birlikte konuştuk. Tekrar geldiği için kendisine çok teşekkür ediyorum. Her pazar 12'de Agora'da buluşmak ve sanatın ifadesini konuşmak dileğiyle şimdi Love's a Stranger Warehouse'dan şarkısını dinleyip veda ediyoruz. Önümüzdeki hafta yine pazar günü 12'de görüşmek üzere. Hoşça kalın diyorum.

0: Agora.
1: Sanatın ve ifadenin arkeolojisi. Hazırlayan ve sunan Ece Zeren Aydınoğlu.

0: Rio de la Plata.
1: Tango tarihi ve kültürü. Hazırlayan ve sunan Ferit Dalbudak. Pazar günleri 16'da Apaçık Radyo'da.
0: Şimdi ve burada.
2: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Tuna Akçiçek ve Ilgın Akçiçek'e teşekkür ederiz.
3: Ma'nın Tınısı. Hazırlayan ve sunan Hakan Ünseven.

Apaçık Radyo'dan herkese iyi pazarlar. Bugün programda Saffet Gündeğer var. Saffet Gündeğer değerli bir klarnet sanatçımızdı. 1922 yılında Bandırma'da doğdu. 1994 yılında aynı yerde öldü. Yaşamının son 2 yılında Bandırma'da huzur evindeydi. Askerliği sırasında jandarma bandosundaydı Saffet Gündeğer. Orada Orhan Veli Kanık'ın babası Mehmet Veli Kanık tarafından keşfedildi ve hemen Riyaseti Cumhur Bandosu'na alındı. Daha sonra da onun vasıtasıyla TRT Ankara Radyosu'na girdi. Zaten çok uzun yıllar TRT sanatçısı olarak çalıştı Saffet Gündeğer. Hem Türk musikisine hem Türk halk müziğine çok hakim bir müzisyendi. Bunun yanında Okay Temiz gibi caz müzisyenleriyle çalışabilecek kadar da yeniliklere açık bir sanatçıydı Saffet Gündeğer. Bugün onun çalışmalarından bir derleme yaptım ve 1971 yılında çıkardığı bir 45'likle başladım programa. Şarkının ismi Kazancı Karşılaması'ydı. Ud'da Selahattin Erköse ve kemanda Ali Erköse'nin de olduğu harika bir kayıt, zamanında Şahinler Plak tarafından 45'lik olarak basılmış. Sırada Saffet Gündeğer'in Yunanistan'da yayınladığı bir albüm var. Galiba iki albüm yayınladı orada. Bu albüm onlardan bir tanesi. Tam tarihini bulamadım. Muhtemelen bu da 70'lerin başı gibi olması lazım. Torodontis Anatolis albümün ismi, yani Doğu'nun Gülü. Burada işte Çakıcı gibi Ege'nin her iki yanında meşhur olan şarkılar var genelde. Ancak ben az bilinen 3 şarkıyı seçtim. Onu dinleyelim. Saffet Gündeğer'in Yunanistan'da yayınladığı Torodontis Anatolis albümünden. Önce Karşılamaz Tis Bandırması dinliyoruz. Yani Bandırma Karşılaması, Saffet Gündeğer'in memleketinden. Bu şarkının ardından Kurdikos Horos var, yani Kürt havası. Bu da Doğu Anadolu'dan bir ezgi. Ve son olarak da albümde Liontari Bacanaki Mu ismiyle yer alıyor. Yani kabaca aslanım benim diye çevirebiliriz. Saffet Gündeğer ve Yunanistan'da yayınladığı albümü Torodontis Anatolis.

Saffet Gündüğer'in Yunanistan'da yayınladığı Torodontis Anatolis albümünden 3 şarkı dinledik. Şimdi 1970 yılında Türkiye'de Aras Plakçılık'tan yayınlanan Golden Clarinet isimli albümünden birkaç şarkı dinleyelim. Sanırım CD zamanında da tekrar yayınlandı bu albüm. Buradan da 4 şarkı seçtim. Arka arkaya dinliyoruz Saffet Gündüğer'i. Ben yarimi gördüm, odalar yaptırdım, ayna attım çayıra ve çok güzel bir segah taksiminin ardından indim havuz başına. Saffet Gündüğer ve 1970 yılında yayınlanan albümü Golden Clarinet.

Zafet Gündeğer'in 1970 yılında Golden Clarinet ismiyle yayınladığı solo albümünden 4 şarkı dinledik. Gündeğer'in bir de Amerika dönemi var. Biraz da oraya bakalım. Amerika döneminde Lütfü Güner'i eşlik ettiğini görüyoruz. Ses sanatçısı Lütfü Güner'i 1918 İskeçe doğumlu ve sinema sanatçımız Selma Güner'in babası aynı zamanda. 1945 yılında İstanbul Radyosu'nda sanat hayatına başlıyor. 1959 yılında Amerika'ya gidiyor ve genç yaşta 1967'de ölümüne değin orada kalmış. Bir otomobil kazasında ölüyor Lütfü Güner'i ve ondan geriye Amerika'da yaptığı bazı kayıtlar kaldı. Onların da bazılarına Safet Gündeğer eşlik etmiş. Onlardan birini dinliyoruz. 1963 yılından bir albüm Holiday in Turkey ismini taşıyor. Burada Lütfü Güner'iye klarnette Saffet Gündeğer, kanunda Emin Gündüz, vurmalılarda Ayşe Gündüz ve Ud'da yine çok değerli bir isim Hudi Hrant eşlik ediyor. Bu albümden bir Zeybek seçtim. Aman aman Bergama.

Aman aman Bergama, bu Zeybe'yi Lütfü Güner'den dinledik. 1963 yılında Amerika'da yayınlanan Holiday in Turkey isimli albümde yer alıyordu bu şarkı. Yine Safvet Gündoğar'ın eşlik ettiği Lütfü Güner'in diskografisinden bir albüm. Sanırım bu da aynı yıl 1963'te yayınlanmış. Memories of Istanbul ismini taşıyor. Buradan da bir Sinop türküsü seçtim. Çok tanıdık bir türkü, Tinem İnağan'ın. Birkaç değişik versiyonunu yayınlamıştım. Fakat Lütfü Güner'den duyduğum versiyon, yani söz olarak, diğer yayınladıklarımdan epeyce farklı. Siz de bir iki versiyonu duyduysanız bu türkünün o farkı anlayacaksınız. Lütfü Güner'i Saffet Gündoğar'ın klarnetiyle 1963 yılından Memories of Istanbul albümünden Tinem İnağan'ın.

Saffet Günder, caz sanatçılarıyla çalışabilecek kadar da yeniliklere açık bir müzisyendi. İşte onlardan bir örnek, 1976 yılından Okay Temiz'in bir albümü, daha doğrusu Okay Temiz ile Güney Afrikalı müzisyen Johnny Dianne'nin Witch Doctor's Son isimli albümü. Bas, piyano ve vokalde Johnny Dianne, klarnet ve kemanda Saffet Günder, vurmalarda Okay Temiz, elektrik basta Oğuz Durukan ve saksofonda Gunnar Bergsten'den oluşan bir kadro. 1976 yılı Witch Doctor's Son isimli albüm demiştim. Albümün kapak fotoğrafında geçtiğimiz yıl kaybettiğimiz Teoman Madra yapmış ve buradan seçtiğim parça Shark Gezintileri, Orient Trip.

Orient Trip, Şark Gezintileri, Okay Temiz ve Johnny Dianne'nin 1976 yılında yayınlanan Witch Doctor's Son isimli albümlerinden dinledik. Son olarak Saffet Gündoğar'ın diskografisinde yer alan yine Amerika'da yayınlanmış bir albüm var. Picture Yourself Belly Dancing ismini taşıyor bu albüm. 1977 yılında yayınlanmış. Başlığında da The Topkapı Instrumental Ensemble ismi yazıyor. Albümün arka kapağında da İki müzisyen ayrıca belirtilmiş. Bunlardan biri tabii ki Saffet Gündoğar, diğeri de Kanuni Necati Yıldızdoğan. Albüm Amerika'da basıldı ancak muhtemelen orada kaydedilmedi. Türkiye'de kaydedilen bir albüm ve buradan da iki şarkı seçtim. Önce Roman, arkasından Anadolis.

Bugünkü programda klarnet sanatçımız Saffet Günder yer aldı. Kendisini 1994 yılında 72 yaşındayken kaybetmiştik. Son olarak 1977 yılında Amerika'da yayınlanan Picture Yourself Belly Dancing isimli albümde dinlemiştik. Oradan Arap Çifte Telli ile programı kapatalım. Bu haftalık bu kadar. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Herkese iyi pazarlar. Hoşçakalın.

0: 頼むよ。
1: Apaçık Radyo.

0: Sarhoş Atlar Zamanı. Konu parantezinde rock. Hazırlayıp sunan Akif Burak Atlar.
1: Pazar geceleri 22'de Apaçık Radyo'da.

0: Turgay Tunay'la Kıyı Köşe İstanbul.
1: Güdere giderken aldıda bir yağmur. Güdere giderken aldıda bir yağmur.
0: İstanbul'da mekanlar, olaylar ve insanlar.

0: Kadın erkek sorulmaz muhabbetin dilinde. Hakkın yarattığı her şey yerli yerinde. Bizim nazarımızda dişi erkek farkı yok. Eksiklik, noksanlık sizin görüşlerinizde.
1: Apaçık Radyo.
2: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Gülşen Güler'e teşekkür ederiz.

0: Hazırlayan ve sunan Emre Dağtaşoğlu.
1: Apaçık Radyo dinleyenlerine tekrar merhaba. Bu hafta programa Bayram Bilge Tokel'den dinleyeceğimiz türkülerle başlayacağız. İlk kayıtta Bayram Bilge Tokel bir uzun havayı ve bir türküyü birbirine ulamış. İlki Yastadır Ey Deli Gönül isimli Sivas uzun havası. Kaynak kişi Aşık Veysel. Dolayısıyla Şarkışla'dan derlenmiş. İkincisi ise yine Gam Yükü'nün Kervanı Geldi isimli Sivas türküsü. Bunu da Nuri Üstün Ses'ten Muzaffer Sarı Sözen derlemiş. Bayram Bilge Tokel bu ikisini birbirine ulayarak okuyor. Şimdi onun icrasıyla dinliyoruz.

Bayram Bilge Tokel'den dinleyeceğimiz ikinci türkü Erzincan yöresine ait Bir Pir Sultan Abdal türküsü bu. Ve Ali Ekber Çiçek kaynak kişisi, ismi ise Derdim Çoktur Hangisine Yanayım.

Bir Sivas türküsü daha var sırada. Bu Divriği yöresinden derlenmiş. Sözleri Kul Himmet'e ait. Kaynak kişi Bekir Tektaş. Derleyen ise Osman Özdenkçi. Kul Himmet'le ilgili hasreten bir program hazırlayıp sunmuştum. Hatta Kul Himmet Üstadım'la ilgili de bir program hazırlamıştım art arda. Merak eden dinleyiciler dilden dile titreşimler.blogspot.com adresinde bu iki programı da bulabilirler. Bu nedenle Kul Himmet hakkında ayrıca malumat aktarmayacağım. O programda hem eser künyeleri hem de tafsilatlı malumat bulabilirsiniz. Şimdi bu Sivas türküsünü Volkan Kaplan'dan dinliyoruz. Kahpe Felek.

türküdeki Kestin Mümkünümü çarelerimi dizesini dedem çok severdi. Özellikle kestin mümkünümü ifadesini. Belki de birçok şeyin yanı sıra dedemin de etkisiyle yıllar sonra ben de bu meselelere ilgi duymaya başladığımda türkülerde ve hatta sadece türkülerde değil edebi eserlerde dilin zaman zaman kimyasının bozularak kullanıldığını, bunlardan bazılarının halk tarafından benimsenip dile yerleştiğini, bazılarının unutulduğunu gördüm. Bu anlamda türkülerdeki kelimelerin kullanımlarını incelemek çok verimli çalışmalara neden olabilir. İnterdisipliner bir çalışma olur hem de. Örneğin bu kestim mümkünümü çarelerimi dışında bir sevgi sevdim de pişman eyledin ifadesi var. Ya da kalındı kalkal süpürge çaldığım evler ifadeleri var. İşte mavilim mavişelim var. Birçok örnek bulunabilir. Bunlar üzerine dil felsefesi ve edebiyatın kesişiminde bir çalışma yapılabilir aslında. Türküyü dinlerken aklıma gelince tekrar paylaşayım istedim sizlerle bunu. Şimdi sırada Ender Balkır'dan dinleyeceğimiz bir türkü var. Ali Ekber Çiçek'ten derlenen türkülerden oluşan Çiçek Türküleri isimli bir albüm yaptı Ender Balkır. O albümden bir türkü paylaşacağım sizlerle. Dolayısıyla Erzincan yöresine ait türkü. Ölçüsü 5-8'lik, usulü ise 2-3 şeklinde akıyor. Bu deyişi sizlere Ender Balkır'ın yorumundan dinletmiştim önceki yıllarda. Fakat o farklı bir kayıttı. Albüm dışıydı. Şimdi az önce ismini aktardığım albümden dinliyoruz. Gönül gel seninle muhabbet edelim.

Bu arada gönülün bu kadar çok kişiselleştirilmesi, kişiselleştirmekten kastım ayrı bir ilke, şahıs olarak değerlendirilmesi de üzerinde durulabilecek bir husus. Fakat bu hafta liste biraz uzun olduğundan bu meseleleri uzatmak istemiyorum. Şimdi sırada söz ve müziği Yavuz Top'a ait olan bir türkü var. Ölçüsü 7-8'lik, usulü ise 3-2-2 şeklinde ve Hüseyin Korkan Korkmaz'dan dinliyoruz. Güvenme güzelliğine.

0: خاکی پای یادرلار هیچ گل نمیشه دلرسی.
1: Sırada bir Kul Hüseyin türküsü var. Sözleri Kul Hüseyin'e ait olan bu türkünün künyesiyle ilgili başkaca bir malumat yok ne yazık ki. Çok sevdiğim türkülerden biri.

İsmail Çakır'dan bir türkü daha paylaşacağım sizlerle. Bunun sözleri Rıza Ağcadağ'a, yani Derviş Rıza'ya ait. Müziğini ise Naciye Çokbilir yapmış. Ölçüsü 9-8'lik, usulü ise 2-2-2-3 şeklinde. Ve İsmail Çakır'dan dinleyeceğimiz bu türkünün ismi de Gelmeyil Bağlama Dünya Malına.

Bu türküde geçen karanlık bir yola düşüp giderler, helalden habersiz haram güderler. Varıp günahsıza bühtan ederler. Bilmem ne acayip iştir efendim kıtası. Bana günümüz Türkiye'sini hatırlattı. Zira hakikaten haramzadelerin günahsızlara bühtan ettiği, hukukun, adaletin yerle yeksan edildiği günlerden geçiyoruz. Umarım bu türkülerin unutulduğu, ahvalimizin değiştiği günlere çok uzak olmayan bir gelecekte kavuşuruz. Bunu ümit etmekten başka bir şey gelmiyor elimizden. Şimdi sırada Mazlum Bagari'den dinleyeceğimiz türküler var. Bunlardan ilki bir Şah Hatayi deyişi. Yılmaz Çelik'in derlediği bu deyişin ismi ise Neçedir Ağlarsın.

Mazlum Bagali'den dinleyeceğimiz ikinci türkü Sivas yöresine ait. Kaynak kişi Feyzullah Çınar. Bu da bir Pir Sultan Abdal türküsü. Azdı zaman azdı ya da Ya Hızır Semahı olarak bilinir. Yani bu türküye farklı platformlarda bu isimlerle rastlayabilirsiniz. Şimdi Mazlum Bagali'den dinliyoruz.

Programın sonuna ayırdığımız bölümde bu hafta Aşık Mustafa Zengin'den bir semah dinleyeceğiz. Bu Kırat Semahı. Kırat Semahı adı altında Sivas, Tokat ve Malatya'da farklı semahlar icra ediliyor. Farklı derken bunlar birer varyant değil, bambaşka türküler, bambaşka semahlar daha doğrusu. Ezgileri farklı olduğu gibi sözleri de farklı ama sadece kırat kelimesi hepsinde karşımıza çıkıyor. Bu nedenle Kırat Semahı olarak isimlendirilmişler. Aşık Mustafa Zengin Malatyalı olduğundan bu versiyon zannederim Malatya yöresine aittir. En azından öyle söylemek yanlış olmasa gerek. Dinleyeceğimiz bu eserin ismi demin de belirttiğim üzere Kırat Semahı, diğer adıyla Ömrüm Ömrüm.

Bu haftada programın sonuna gelmiş olduk. Destekçimiz Gülşen Güler'e çok teşekkür ediyorum. Sağ olsun. Bu vesileyle Gülşen Hanım'a selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Haftaya tekrar görüşene kadar sağlıcakla kalın.

0: Dilden dile titreşimler. Hazırlayan ve sunan Emre Dağtaşoğlu.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Gülşen Güler'e teşekkür ederiz.
2: Söyleyecek söz çok ama sarf edecek yer yok derdi bana, söylemişti bunu. Ama şükür zamanımızda babamın söyleyemediklerini ben söylemeye çalışıyorum. Tabii ki bu gene aşk ile efendim duygusuz söz, aşksız söz, tuzsuz aşa benzer içe sinmez. Aşk ile, duygu ile insanlarımıza el etmeye çalışıyorum saygım çerçevesi içinde. Neden?

0: gidilmeyen yol.
1: Edebiyat, sinema ve sanatta yaşanmamış hayatların izleri.
0: Hazırlayan ve sunan Aslı Kotaman.
1: Pazar 18'de Apaçık Radyo'da.
2: Ben kısa bir şey söylemek istedim. Şu anda Türkiye'de de dünyada da çok zor bir süreçten geçiyoruz hep beraber. Bu süreçte özellikle kendimizi iyi hissettirecek, iyi tutacak yaşam alanlarını oluşturmak ve tutmak çok önemli diye düşünüyorum. Her zamankinden daha önemli. Dolayısıyla enseyi karartmadan çalışmaya devam ediyorum.
1: Apaçık Radyo.
3: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Mustafa Metin Kökavcı'ya teşekkür ederiz.
4: Orfeon Rekord, tamburu Cemil Bey tarafından.
5: Musiki Arşivi. Musiki icrasının geçmişine ayrıntılı bir bakış.

0: Hazırlayan ve sunan Bülent Aksoy.
1: İyi pazarlar sevgili dinleyiciler. Bu haftaki Musiki Arşivi programında sizlerleyiz. Bugünkü yayınımızı sizlere kumanda masasından arkadaşımız Selahattin Çolak ulaştıracak. Efendim, büyük çoğunluğu radyo kayıtlarından derlenmiş bir program hazırladım. İlk bölümde koro icrası dinleyeceğiz. Ardından saz eserleri, daha sonra da solo icralar yer alacak programımızda. İlk bölümde İstanbul Radyosu Klasik Türk Müziği Korosu'nun bir radyo yayınından seçtiğimiz 3 eser dinleyeceğiz. Koroyu yöneten Mefaret Yıldırım, 1983-85 arasında radyodan yayınlanmış bir program. Nevzat Atlık'ın radyodan ayrılıp Devlet Klasik Türk Müziği Korosu'nu kurduğu dönemde Mefaret Yıldırım bir süre radyo korosunu yönetmişti. İşte o yıllardan kalma bir program. Neveser makamında 3 eser dinleyeceğiz. Bu makam Dede Efendi'nin düzenlediği makamlardan biri. Dede Efendi ile arkadaşı Kömürcüzade Hafız Mehmet Efendi'nin birlikte besteledikleri Neveser takımı vardır ki bu makamın baş eserleri arasındadır. Epeyce sonra Neyzen Yusuf Paşa'nın Peşrevi ile Saz Semaisi bu takımı bir fasıl haline getirir. Efendim, şimdi ilk eser Dede Efendi'nin zincir usulündeki Neveser bestesi. Güfte Enderunlu Vasıf. Nasıl edabilir ol dilberi fedayı görün diye başlıyor güfte. Dinliyoruz.

zincir usulündeki besteyi dinledik. Efendim, ikinci eser Kömürcüzade Hafız Mehmet Efendi'nin nev eser Ağır Semaisi, güfte yine Vasıf'tan. Mecliste bu revnak, bu şetaret sana mahsus.

Nevresler makamındaki üçüncü ve son eser Dede Efendi'nin, güfte yine vasıftan, diyemem sine-i berrak-ı semen ben gibidir diye başlıyor güfte.

Efendim Nevesel makamında 3 güzel eser dinledik. İstanbul Radyosu Klasik Türk Müziği Korosu'ndan koroyu Mefaret Yıldırım yönetiyordu. Şimdi yine İstanbul Radyosu'ndan bir kayıt dinleyeceğiz. Saz eserleri ve bir taksim. Çalanlar Sadi Işılay keman, Haluk Recai kemençe, Yorgo Bacanos ut, Fikret Kutlu kanun, Refik Fersan'ın Şederaban peşrevini çalıyorlar İlkin. Çok güzel bir icra. Özellikle Yorgo Bacanos'un bu toplu icraya kattığı güzellikler öne çıkıyor. O dinleyicilerimiz bu hususa lütfen kulak kabartsınlar diyeceğim. Buyurun efendim.

Peşrevini dinledik Refik Fersan'ın Şeyler Haber makamında. Şimdi Yorgu Bacanos'un bir ara taksimini dinleyeceğiz. Ardından yine aynı sazlardan Tamburi Cemil'in Şeyler Haber saz semaisini çalacaklar. Dinliyoruz.

Bir İstanbul Radyosu kaydı dinledik. Saz eserleri ve bir taksimden oluşuyordu. Sadı Cılay, Haluk Recai Yorgo Bacanoz, Fikret Kutlu, Refik Fersan'ın Peşrevi ile saz semaisini çaldılar efendim. Şimdi bir taş plak dinleteceğim sizlere. Hafız Sami okuyor efendim, efsanevi Gazelhan. Gazele cevap veren Kemani Memduh. Buseler vaat etmiştin aşıkı hayranına diye başlıyor güfte. Bu güfte daha sonra Hasan Fehmi Mutel'in Şevkefsa, Ferit

Hafız Sami'nin okuduğu bu nefis gazeli dinledik efendim. Şimdi yine bir İstanbul Radyosu kaydı. Ayla Büyükataman okuyor. Hacı Arif Bey'in Rast şarkısını. Güfte Nef'i. Esti nesimine bahar, açıldı güller, supudem. Dinliyoruz.

Sıradaki şarkı Lemmy Atlı'nın Güfte Yaşar Nabi Nayır. Bin gül çıkarırdım sana kalbimdeki külden, okuyan İnci Çayırlı. Bu da bir radyo kaydı.

Efendim geldik programımızın son parçasına. Saadet'in Kaynağı'nın Nihavend Fantezisi Menekşelendi Sular. Bu şarkıyı İlkin Safiye Ayla gramofon plaklarına okumuştu. Ama bugün dinleteceğimiz kayıt bir Ankara Radyosu kaydıdır. Dinliyoruz Safiye Ayla'yı.

0: Safiye Ayla'dan dinlediğimiz Saadettin Kaynağ'ın Nihavend şarkısıyla bu haftaki programımızı tamamlamış olduk. Haftaya yine bugün bu saatte buluşabilmek dileğiyle kalın sağlıcakla sevgili dinleyiciler.
1: Orfeon Rekord, tamburu Cemil Bey tarafından.
2: Musiki Arşivi. Musiki icrasının geçmişine ayrıntılı bir bakış.

0: Hazırlayan ve sunan Bülent Aksoy.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Mustafa Metin Kökavcı'ya teşekkür ederiz.
2: Sedirde al yeşil dal dal Bursa ipeklisi, duvarda mavi bir bahçe gibi Kütahyalı çiniler, gümüş ibriklerde şarap, bakır lengerlerde kızarmış kuzular, nar idi idi idi. Böyle uçarak 1420 yılına gidip bir şaman olarak orada yakalayıp, duyduk ki Mustafa huruc eylemiş, aydın elinde kara burunda, Bedrettin kelamın söylemiş kölünün huzurunda. Duyduk ki bu işler duyulur da durmak olur mu? Bir sabah erken Haymana Ovası'nda bir garip, kuş öterken sıska bir söğüt altında zeytin tanesi yedik. Varalım dedik, görelim dedik, yapışıp sapanın sapına yol

0: Tuncel Kurtiz.
1: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine apaçık radyo.
2: I mean, when we talk about black magic, it is basically the worship of the force of evil as embodied by
1: Zifir. ...2000'ler sonrası metalde akımlar, yeni sesler. Hazırlayan ve sunanlar İlksen Mavi Tuna ve Uğur Çıkrıkçılı. Pazar geceleri 23'te Apaçık Radyo'da.

0: falling down, hallelujah.
1: You know, this jazz music is quite the thing now.
2: Apaçık Radyo. Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Hulya Üngör'e teşekkür ederiz.

0: Rio de la Plata.
1: Tango tarihi ve kültürü. Hazırlayan ve sunan Ferit Dalbudak.
2: Sevgili Apaçık Radyo dinleyicileri, Apaçık Radyo stüdyolarında teknik masadaki arkadaşım Salih Işker ve bendeniz Ferit Dalbudak bir Rio de la Plata programına daha canlı yayında sizlerle birlikteyiz. Program destekçimiz Apaçık Radyo dinleyicisi Hulya Üngör'e çok teşekkür ederiz. Fransız sosyolog Remy S. Tango isimli kitabının Homero Manzi başlıklı bölümünde şöyle yazıyor. Homero Manzi 1905-1951 tangonun ilk büyük şairidir. 1940 yılında modern metinler yaratarak tangoyu yenileyecektir. Taşra'da doğan Homero 1911 yılında babasıyla birlikte Buenos Aires'e gelir. 6 yaşındaki çocuk şehri görünce büyülenir. Yıllarca yatılı okuyarak sağlam bir edebiyat ve hukuk eğitimi gördü. Evaristo Carriego'yu okudu ve fazlasıyla etkilendi. La Canción del Barrio'da Carriego, yüzyıl başındaki kendi evreni olan mahallenin gündelik yaşamını tarif etmişti. Mahalledeki kişilere bakar, ipsiz sapsızlar, fingirdekler, hasta ve ama küçük işçi kız. Gencecik Manzi bu kişileri yok olup giden imgeler olarak algılar. Bunlar bir anlamda zaten geçmişe aittir. Viejo Ciego 1926. Ama hala mevcutturlar. 1930'da hukuk öğrencileri delegesi olarak hükümet darbesine karşı elinde silahla harekete geçer. Üniversiteden atılır. Tüm yaşamı boyunca politikayla ilgilenir, militan radikal eylemi hiç değişmez. Toplumsal değişime siyasal olarak katılırken aynı zamanda geçmişin bir şairi olması tavrındaki paradokstur. Şiirin tangoya dahil olması bu çelişkiden doğmuştur. Şimdi hazır Evaristo Carriego'dan söz etmişken ona ithafen Eduardo Rovira tarafından yazılan ve 1969'da Osvaldo Pugliese Orkestrası tarafından kaydedilen ünlü enstrümantal parçayı A Evaristo Carriego'yu dinleyelim. Evaristo Carriego'ya. Ardından Viejo Ciego, yaşlı kör adam. Sonra Malena ve Tanda'nın son parçası Pescante dinliyoruz.

Sevgili dinleyiciler, Rimi Es'in Tango isimli kitabının Homero Manzi başlıklı bölümünden okumaya devam ediyoruz. Manzi, biraz unutulmuş bir ritim olan ve söz uyarladığı milongayı yeniden saygın kılar. Sade, süssüz ve popüler dil. Hüzünlü milonga, duygusal milonga, 900'lerin milongası. Zenci kölelerin söz dağarı. Stil, ritim ve tınısıyla Ropa Blanca içinde siyah milongayı canlandırır. Şimdi önce Ropa Blanca'yı Anibal Troilo Orkestrası'ndan dinleyelim. Ardından Milonga del Novecientos, 1900'lerin milongası. Sözlerini Homero Manzi'nin yazdığı bu harika milongayı önce Carlos Gardel yorumundan, ardından Sir Kauser yorumundan ve son olarak da muhteşem bir yorum olan Mandragora Tango Orkestra'dan dinleyeceğiz. Dinliyoruz.

Sevgili dinleyiciler, Rimi Es'in Tango isimli kitabının Homeromanzi başlıklı bölümünden okuyor ve sözlerini bu sanatçının yazdığı tangolar çalıyoruz. Onun şiirinde kenar mahalle insanları vardır. Diğer yazarlarda olduğu gibi imgeler kişiler halinde değillerdir. Onları rastladığı gerçek insanlar gibi tasvir eder. Örneğin Eugenio Pizarro, onun gözünde gelecek perspektifi olmayan toplumun, çevrenin ve sefaletin ürünü hapis yatmış bir kompadridir. Sanayileşmeyle birlikte ikinci plana geçen bu kişilerin anısını korumak ister. Ramayon. Ayrıca mahallenin El Vals de los Recuerdos, Barrio del Tango, Buenos Aires manzaralarının kişilerinin anısını da korumak ister. Akıp giden ve geçmişin imgelerini belli belirsiz yok eden zamanın üstüne düşünmektedir. Şimdi gene sözlerini Manzi'nin yazdığı tandada dinleyeceğimiz tangolar sırasıyla şöyle. Barrio del Tango, Tango Mahallesi, Una Lagrima Tuya, Gözyaşlarınızdan Biri, El Ultimo Organito, Son Orkçu ve Ninguna Hiçbiri dinliyoruz.

Luna, tu luna.

Sevgili dinleyiciler, Apaçık Radyo stüdyolarında canlı yayında Rimeis'in Tango isimli kitabından Homero Manzi başlıklı bölümden okuyor ve bu sanatçının sözlerini yazdığı tangolar çalıyoruz. 1947 yılında kanser hastası olduğunu öğrenir. En güzel metinlerini bu dönemde yazacaktır. Sur'da 1948, Manzi geçmişin nostaljisinden net bir şekilde söz eder. Vaktiyle cama yaslanıp bekleyen beni bir daha asla göremeyeceksin. Che Bandoneon'u, Disque Polini ve başka muhteşem şiirleri yazar. 1951 yılında geride çok sayıda eser bırakarak ölür. İki şarkının yanı sıra film senaryoları, şiirler ve bir tiyatro oyunu, politik metinler. Şimdi günün son tandasındaki tangolarımız sırasıyla şöyle. Fuimos, gitmiş. Anibal Troilo orkestrasından geliyor. Alberto Marino seslendiriyor. Sur, güney. Gene Anibal Troilo orkestrasından gelecek. Solist Roberto Goyeneche. Son iki parçayı da gene Roberto Goyeneche seslendiriyor. Che Bandoneon ve Disque Polin. Önümüzdeki pazar aynı saatte buluşmak üzere teknik masadaki arkadaşım Salih Işker ve bendeniz Ferit Darbudak, program destekçimiz, Apaçık Radyo dinleyicisi Hulya Üngör'e çok teşekkür eder. Hepinize iyi bir hafta dileriz. Hoşçakalın.

0: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine apaçık radyo.
1: Münakaşa. Elektronik müziğin türleri arasında münazara hali.
2: Hazırlayan Erkan Ömür.

0: Pazar geceleri 1'de Apaçık Radyo'da.
1: Açık Radyo gerçekten öyle yani, kitap gibi radyo, öyle söyleyeyim yani, kitap almaktan daha ucuzsunuz. Çok mayıp oldu böyle söyleyince.
2: Çok yerinde oldu bence.
1: Yani binlerce kitap almak yani kütüphane gibi işte. Hayatım boyunca dinleyemeyeceğim, bulamayacağım bir yığın bilgiyi, hayatım boyunca dinleyemeyeceğim şeyleri dinleyebildiğim bir kütüphane gibi bir radyo. Ahşaptan betona, Mecidiyeden Jeton'a'yı dinliyorum. İşte çok düzenli dinlediğim programlardan bir tanesi. Salı günleri. Artık dinleyemiyorum çünkü o saatte yayında olmaya devam ediyorum ama kaydediyorum onu. Çünkü o hikayeleri mümkün değil bulamıyorum. Zaman zaman da ben kendi yayında kullanıyorum. Bir kez daha da teşekkür ediyorum. Olağanüstü hikayeler.
3: Pınar Erkan'a çok hakikaten biz de hayranlıkla dinliyoruz yani.
1: Nereden buluyor bütün onları? Hakikaten nereden buluyor? Yani
3: yakında da kitap yapacağını umut
1: mutlaka
3: ediyoruz.
1: Yapması lazım. Evet.
4: Şimdi ve burada. Apaçık Radyo.
5: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Derya Can Alkan, Serpil İleri ve Haldun İleri'ye teşekkür ederiz.
6: Gezginin Şarkısı. Rönesans'tan barok döneme yaratıcı dehanın keşfi.
7: Hazırlayan ve sunan İknur Akmanerk.

Apaçık Radyo'da Gezgin'in şarkısında bir pazar günü yeniden birlikteyiz. Ben İknur Akman Erk, sizleri bu hafta sonu Ankara'dan selamlıyorum. Program destekçilerimiz ve radyomuzu destekleyen tüm dostları selamlamak istiyorum tabii ki ayrıca. Ve eğer bizlere ulaşmak isterseniz elektronik posta adresimizi hatırlatmak istiyorum. gezgininşarkısı@gmail.com. Değerli dostlarım, bugün Giovanni Legrenzi ile başlamak istiyorum. Giovanni Legrenzi 1626-1690 yılları arasında yaşamış bir isim. Monteverdi'den sonraki kuşağın en önemli İtalyan bestecilerinden biri ve tabii ki barok müziğin olgunlaşmasında da önemli rol oynamış bir isim. Bergamo yakınlarında doğuyor Legrenzi ama kariyerinin büyük bölümünü Venedik'te geçiriyor. Yaşamının son yıllarında ise San Marco Bazilikası'nın da müzik yönetmeni oluyor. Hem kutsal müzikte hem de enstrümantal eserlerde dönemin en yenilikçi isimlerinden biri olarak kabul edilir Giovanni Legrenzi. Şimdi bugün Legrenzi ile başlayacağız dedik. Humili Voce. Bu Humili Voce 1655 civarında yayımlanan Armonia da Fetti Devoti isimli bir koleksiyonda bulunuyor. Motetler var bu koleksiyonun içinde. Eserin kendisi, dinleyeceğimiz eser Humili Voce, erken barok dönemin tipik İtalyan motet üslubundadır. Başlığı da alçak gönüllü bir sesle ya da mütevazi bir sesle anlamına gelir ve de zaten Tanrı'ya böyle içten ve tevazu dolu bir yakarış havasındadır. Çok güzel bir eser. Kimden dinleyeceğiz bu güzel eseri? Genç kuşak Venedikli bestecilerden kabul edilir Monteverdi sonrası. Dolayısıyla çok tipik bir eserdir. Kimden dinliyoruz? Tabii ki çok doğru bir isimden dinliyoruz. Çok doğru bir topluluktan daha doğrusu dinliyoruz. Bestecimizin de müzik yönetmenliğini yaptığı Venedik San Marco Katedrali'nin korosu olan Scuola Marciana sanatçıları seslendiriyor ve bu güzelim seslere La Stagione Armonica topluluğu eşlik ediyor. Giovanni Legrenzi ile bu haftaki müziklerimize başlıyoruz.

Değerli müzikseverler, Giovanni Legrenzi ile barok dönem Venedik San Marco Bazilikası'ndaydık. Şimdi bir başka Giovanni geliyor. Giovanni Lorenzo Somis. Barok dönemin bugün biraz gölgede kalmış ama oldukça ilginç isimlerinden biridir Giovanni Lorenzo Somis. 1688-1775 yılları arasında yaşamıştır. Torino'da doğmuştur. Kardeşi Giovanni Battista Somis, o da çok önemli bir kemancı ve besteciydi. Keman eğitimini önce babasından alıyor bestecimiz Giovanni Lorenzo Somis, ardından Bologna'da sürdürüyor eğitimini ve de yaşamının büyük kısmını Savoy Sarayı'nın müzik topluluğunda geçiriyor. Torino'da doğmuş, onu söyledimdi galiba. Şimdi müzik tarihinde özellikle iki nedenle ünlüdür Giovanni Lorenzo Somis. Birincisi, Corelli, Arcangelo Corelli sonrası İtalyan keman geleneğini sürdüren kuşağın bir üyesidir. İkincisi, eserlerinde barok üsluptan klasiğin habercisi olan galant stile geçişin izleri görünür. Şöyle de diyebiliriz aslında. Vivaldi ile klasik dönem arasındaki köprü isimlerden biridir. Opus 1 isimli 1722 tarihli 8 keman sonatı, Opus 2 1740 tarihli 12 keman sonatı ve Opus 3, orada da 6 adet üçlü sonat bulunuyor. Ve birkaç da keman konçertosu vardır. Bunlar en bilinen eserleri. Fakat Giovanni Lorenzo Somis'in bir de ilginç bir özelliği var. Çok iyi bir ressam. 70'ten fazla tablo içeren bir koleksiyona sahip olduğu ve birçok müzisyenin portresini yaptığı biliniyor. Hatta kardeşi Giovanni Battista Somis'in de bugün tanınan portresi onun fırçasından çıkmıştır. Yani sadece bir kemancı değil, aynı zamanda bir ressam ve bir koleksiyoner. Dolayısıyla sanatın farklı dallarını bir araya getiren çok yönlü bir isim Giovanni Lorenzo Somis. Ve bugün bestecinin 1722 tarihli Opus 1 koleksiyonunda yer alan bir numaralı La Minör sonatı hazırladım sizler için. Eser Adagio Presto Adagio olarak kendi içinde 3 kısma ayrılan bir birinci bölümle açılıyor. Ardından Allegro Adagio yazılmış ikinci bölüm geliyor. Üçüncü bölüm Adagio, dördüncü ve son bölüm ise Allegro olarak bestelenmiş. Enrico Gatti, Antonio Mosca ve Giorgio Tabacco gibi değerli sanatçıların yorumuyla dinliyoruz Giovanni Lorenzo Somis.

Değerli dostlarım, Giovanni Lorenzo Somis'in Opus 1 koleksiyonundan bir numaralı La Minör Sonatı dinledik. Şimdi Giovanni Lorenzo Somis'in yaşadığı dönemlerde bir bestecimiz var. Maratonunu sürdürmekteyiz zaten birkaç haftadır. Şimdi ona kayıyoruz. Christoph Graupner'deyiz. Dediğim gibi Somis'le 3 aşağı 5 yukarı aynı tarihler arasında yaşamıştır. 1683-1760 yılları arasında yaşamıştır Christoph Graupner. Alman Baroğu'nun en büyük ama en uzun süre ihmal edilmiş bestecilerinden biri diye tanıtıyorum haftalardır. Çünkü aynı kuşağın insan olduğu için adı çoğu zaman Bach, Telemann ve Händel'in gölgesinde kaldı Graupner'in ismi. Oysa hep söylüyorum, yaşadığı dönemde çok saygı gören bir besteciydi. Leipzig'te eğitim gördü. Darmstadt Sarayı'nda uzun yıllar çalıştı. Adı bir dönem Johann Sebastian Bach'tan önce Leipzig'teki ünlü Aziz Thomas Kilisesi'nin okulundaki kantorluk pozisyonu için gündeme geldi ama Darmstadt Sarayı'ndan izin alamadığı için bu pozisyon Johann Sebastian Bach'a gitti. Öte yandan Graupner oldukça üretken bir besteciydi. 1400 civarında kantatı var, yüzlerce orkestra eseri var, konçertoları, oda müziği, klavsen eserleri, yani çok çok şey bestelemiştir. Armonik dili çok özeldi. Adeta böyle beklenmedik derecede, hani o dönemden karanlık, huzursuz, sanki böyle erken romantizmin habercisi pasajları vardır. Orkestrasyon konusunda çok yetkin ve yaratıcıydı. Dönem için alışılmadık çalgı koleksiyonunu kullanmak, böyle kombinasyonları daha doğrusu kullanırdı. Fagot, blok flüt, ovua d'amore çok sevdiği enstrümanlardı. Ve ölümünden sonra da eserlerinin çoğu Darmstadt Sarayı'nın arşivlerinde kaldı. Lakin son dönemde erken müzik toplulukları bu az bilinen, az tanınan bestecilerin eserlerine yöneldiği için şansımız yaver gitti. Kanadalı bir erken dönem sanatçısı Genevieve Soli onun eserlerini açığa çıkardı ve kendi kurduğu Les Idées Heureuses topluluğuyla Christoph Graupner'in dinlemekte olduğumuz bu güzelim arşiv nitelikli kaydını gerçekleştirdi. İşte biz bugün o kayıttan Christoph Graupner'in Kartaca Kraliçesi Dido adlı operasından arya, resitatifler ve aryalar dinleyeceğiz. Graupner'in bu eseri yani Kartaca Kraliçesi Dido operası onun gençlik döneminin en önemli sahne eserlerinden biridir. 1707 yılında Hamburg'daki ünlü Oper am Ganzenmarkt'ta seslendirilmiştir. Hikayesini bilirsiniz, bir tragedyadır esasen. Kartaca Kraliçesi Dido, Truva'dan kaçan kahraman Eneas'a aşık olur. Ancak Eneas'ın kaderi İtalya'ya gidip Roma'nın temelini atacak soyu başlatmaktır. Dolayısıyla bu tanrısal görev aşkın önüne geçer. Eneas ayrılır ve Dido terk edilmişlik içinde yıkıma sürüklenir. Ben size bu operanın birinci perdesindeki üçüncü sahnenin ünlü aryasını hazırladım. Ingrid Schmidhuse'nin o Almanca eserlere çok yakışan sesinden dinleyeceğiz. Sanatçıya Genevieve Soli liderliğinde Les Idées Heureuses eşlik ediyor. Christoph Graupner bu haftada radyolarınıza geliyor.

Değerli müzikseverler, Christoph Graupner maratonumuz haftaya da devam edecek. Şimdi madem Almanya'dayız, Almanya ile noktayı koyalım bu haftaki müzik yolculuğumuza. Şimdi şöyle diyelim, 18. yüzyıl Avrupa tarihine baktığımızda hem devlet adamı hem de müzisyen kimliğiyle o döneme iz bırakmış çok önemli bir adam var. Prusya Kralı 2. Friedrich. Tarihe Büyük Friedrich olarak geçmiştir bu hükümdar ve Prusya'yı Avrupa'nın en güçlü devletlerinden biri haline getirmiş. Askeri başarıları ve idari reformlarıyla ülkesinin kaderini resmen değiştirmiştir. Ancak onun hikayesi yalnızca savaş meydanlarından ibaret değildir. Genç yaşlarından itibaren müziğe büyük ilgi duyan Friedrich, dönemin en önemli flüt ustalarından Johann Joachim Quandt'tan ders almış ve yaşamı boyunca neredeyse her gün flüt çalmıştır. Sarayında Johann Gottlieb Graun, Quandt ve Johann Sebastian Bach'ın oğlu Carl Philipp Emanuel Bach gibi seçkin müzisyenleri bir araya getirerek dönemin en parlak müzik merkezlerinden birini oluşturmuştur. Ve 1747 yılında Johann Sebastian Bach da Potsdam'daki bu sarayı ziyaret etmiş ve burada kralın verdiği bir tema üzerine doğaçlama yapmış ve böylece ünlü Müzikal Sunu adlı eser doğmuştur. Friedrich müziğin yalnızca hamisi değil, aynı zamanda üreticisiydi. Günümüze ulaşan yaklaşık 120 flüt sonatı, 4 flüt konçertosu ve çeşitli senfonileri bulunmaktadır. Ve onun yaşamı aydınlanma çağının en ilginç yaşamlarından birini yansıtır. Biraz da çelişkilidir. Bir yanda sert bir asker ve güçlü bir hükümdar, diğer yanda akşamlarını Sanssouci Sarayı'nda flüt çalarak geçiren tutkulu bir müziksever. Bugün akşam dedik ya, size kralın bestelerinden birini sunmak istiyorum.

3 numaralı Do majör flüt konçertosunu hazırladım. Eser Allegro, Grave, Allegro assai olarak 3 bölümden oluşuyor. Kimden dinliyoruz bu güzel eseri? Carl Philipp Emanuel Bach Oda Orkestrası eşliğinde flütist Manfred Friedrich'ten dinliyoruz. Böylece Kral Büyük Frederick radyolarınıza geliyor.

0: Değerli dinleyenler, Prusya Kralı 2. Friedrich'in bu güzel flüt konçertosuyla bizlere ayrılan 55 dakikanın sonuna geldik. Haftaya yeniden çok güzel müziklerde buluşuncaya dek sevgiyle kalın, sağlıkla kalın ve bol bol müzikle kalın.
1: Gezginin Şarkısı. Rönesans'tan barok döneme yaratıcı dehanın keşfi.
2: Hazırlayan ve sunan İknur Akmanerk.

0: Kainatın tüm seslerine
1: Apaçık Radyo.
2: Ahtapot'un Bahçesi. Hazırlayan ve sunan Cem Sorguç.
3: Pazartesi geceleri 22'de Apaçık Radyo'da.

0: Planck. Ses, sessizlik ve gürültüye dair.
1: Hazırlayan ve sunan Seda Nibolu.

0: Pazar geceleri 12'de Apaçık Radyo'da.
1: Ya herkesin daha doğrusu farklı fikirleri var ve başka fikirleri duyabileceği, yani fikir saflarının çok keskinleştiği şu günlerde bir sürü farklı fikri, farklı tarafı dinleyebileceğimiz bir radyonun olması çok önemli.
2: Şimdi ve burada Apaçık Radyo.
3: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Emel Kadör ve Ceren Kayalar'a teşekkür ederiz.
2: Gidilmeyen yol.
4: Edebiyat, sinema ve sanatta yaşanmamış hayatların izleri.
2: Hazırlayan ve sunan Aslı Kotaman.

0: Gidilmeyen Yol programından hepinize bir kez daha merhaba. Ben Aslı Kotaman. Bugün konuğum Elif Röntgen Kaynakçı. Hoş geldin Elif.
1: Hoş bulduk, sağ ol.
0: Biz aslında geçen hafta da Canan Balan'la yaptığımız sohbette biraz Türkiye'deki sessiz sinema dönemine kadar gittik. Yani aslında Osmanlı'nın görsel mirasından da konuştuk. Yani 18. yüzyıl sonu, 19. yüzyıl başı sinema dediğimiz zaman o konulara birazcık girdik. Ama ardından da tabii sessiz sinema dediğimiz zaman uluslararası görünürlüğe sahip arşivde çalışan küratör deyince akla hakikaten de Elif Röntgen Kaynakçı geliyor. Elif Amsterdam'da iFilm Museum'da da sessiz film küratörü olarak çalışıyor aynı zamanda. Şimdi kayıp filmlerin bulunması ama bana çok ilginç gelen, çok müthiş heyecan verici gelen aslında yanlış arşivlenmiş filmlerin kimlik kazanması tekrar, kimliklendirilmesi konusunda da önemli bir isim. Ve aslında Osmanlı, yani Türkiye görsel mimarisinden sürekli bahsediyoruz ama yani ben bugün biraz Osmanlı'ya da gitmek ve oranın görsel mirası denince ne anlamamız gerektiğini de biraz konuşmak istiyorum seninle. Şimdi bugün izlemek için binlerce filmimiz var ama sinema tarihinin önemli bir kısmında hiç izleyemiyoruz aslında o filmler kayıp olduğu için. Şimdi neden kayıp onları da konuşuruz ama tabii yangınlarda kayboluyorlar, savaşlarda kayboluyorlar ama daha acayibi yanlış etiketlerle çok başka başka yerlerden çıkabiliyorlar ortaya. İşte bu hafta biraz bu kayıp filmleri konuşalım. Çok istiyorum. Ve o filmler arasındaki boşlukları bir biçimde bir Türkiye sineması hakkında bildiğimizi düşündüğümüz şeyler var. Bir de bilmediğimiz hikayenin parçaları var. Onları konuşalım isterim. O yüzden aslında bu Osmanlı görsel mirası denilince ne anlamalıyız? Oradan bir başlayarak sana sormak isterim. Ne anlamalıyız?
1: Ah, Aslıcığım, bu zor bir soru hemen, çünkü çok
0: Evet.
1: geniş bir alandan
0: Doğru.
1: bahsediyoruz. Şimdi Osmanlı görsel mirasını zaten nasıl tarif edeceğimizi bilememekle biz boğuşuyoruz birkaç senedir. Çünkü sessiz sinema dönemine baktığımız zaman yani muhakkak Osmanlı dönemine rastlıyor. Çünkü sinema zaten 1895'te başladığını hani kabul ettiğimizde yani 1930'a kadar sessiz. Şimdi o Türkiye'de hani Osmanlı'dan Cumhuriyet'e geçti, tam bunun yani ortalığında bile değil, hani sonuna doğru geliyor. Şimdi o yüzden bunu nasıl bir bölmek, hani o konu zaten tartışma konusu. Mesela
0: Genel
1: bir
0: olarak bunların hepsi tartışma konusu ama zaten değil mi? Yani çünkü
1: tabii.
0: bir evet, çok da saklanmadığı için tabii sanat olarak görülmediği için de korunmuyor bir yanıyla. Yani panayırlarda gösterilen küçük parçalar var, onlar gidiyor. Ne bileyim yangınlar, savaşlar öyle olunca çok geç bir ilgi uyanıyor. O da bir problem yaratıyor galiba.
1: Şimdi evet, tabii, bir de bunu söyleyecektim ben de senin hani başta söylediğin yorumlardan. Yani bu sadece Türkiye'ye özgü bir şey değil. Sessiz sinemanın kayıp olması zaten bütün dünyanın yaşadığı bir sorun. Her ülkenin, hatta benim Macar sessiz sinemasını falan, yani böyle %90'ları aşan bir kayıp olma durumu var mesela. Dediğin gibi yani daha sonra gelen savaşlar falan, fakat aynı anda da aynen bunun böyle bir günlük eğlence, yani tam çerez bir şey görünmüş olması insanlara. Hatta bilmiyorum, biliyorsundur, Lumière kardeşler mesela 1902'de falan artık hani sıkılıyorlar kendi yaptıkları o
0: Evet.
1: keşiften.
0: Evet.
1: Artık sinemada bitti yani, hani
0: Hep aynı şeyi çekiyorlar çünkü aslında tabii.
1: aynen işte bunun da işlevi hani doldu, biz artık başka şeylere gidelim diyorlar. Onlar o zaman üç boyutlu sinemaya falan denemeye başlıyor mesela, renkli sinemayı deniyor falan. Ama hani ya işte kamerayı çektik gösterdik, hani bu kısım tamam artık 1902'de bitti deyip
0: Tabii
1: yani
0: tabii.
1: kendi
0: Meli'ye
1: yaptığı,
0: gelene kadar.
1: kendi icadını bile böyle bir kenara atan. Edison desen gene mesela Amerika'da, o da böyle ya aslında işte zaten benim niyetim bu değildi, işte onun niyeti aslında mesela gramofon plaklarına hafif bir böyle görsel hani arkada oynayan bir şey falan katmak. Yani film çekmek falan değil. Yani o yüzden bu mucit bile kendisi diyorsa yani aman işte bu da baydı artık hani beni bu icat.
0: Hep de aynı
1: Kim
0: şey.
1: artık yani, öbür insanlar ne der? Onun için hiç kimse bunu ciddiye almamış yani başta. Bunu ciddiye alan aslında çok az insan hatta var. Hani böyle belki işte böyle Pathé gibi bir şirket ya da Méliès falan, bunlar biraz daha ciddiye alanları. O yüzden de onları hani daha köklü olmuş. Şimdi ha, o yüzden bütün dünyada da böyle bir şey var. Bir de tabii o sesliye geçişte de böyle bir şey yaşanmış. Yani sesliye geçildiği anda bütün dünya diyor ki aman işte kim seyredecek artık sessiz filmi zaten hani falan. Yani büyük
0: Doğru.
1: bir eksikliği olan bir şey. Ve bir anda defterden siliyorlar hani tam anlamıyla. Bunu biz şeyde de yaşadık yani biz de yaşamaya devam ediyoruz. Bizim jenerasyonlarımız da yaşıyor. İşte yok mesela düşün ki akıllı telefona geçtiğimizde değil mi? Artık
0: Doğru,
1: herkes
0: doğru.
1: hani evdeki o kablolu telefonları falan söktü, attı bilmem ne.
0: Tabii.
1: İşte
0: Nereye
1: artık
0: koyacağımızı şaşırıyoruz. Nasıl vereceğimizi şaşırıyoruz.
1: aynen fazlalık bir şey yani. Gereksiz böyle bir şey, yetersiz bir şey mesela. Bu hissiyat tabii ki hani insanların belki yani düne kadar sevdikleri hani özellikle beğenerek sakladıkları bir şeyi bir anda böyle çöp haline dönüştürüyor ve hani aman nasıl kurtularsak bundan falan. Yani sessiz sinemanın başına gelen şey bütün dünyada bu kesinlikle.
0: Bir de
1: Ama
0: o
1: çocuk
0: filmler böyle şey değil mi? Hani sen ev örneği verince aklıma geldi. Hani böyle kocaman filmler olduğu için bunları koyacak yer de önemli yani. Şimdiki gibi bir sistemde değil tabii. Onları nerede saklayacaksın yani?
1: evet kesinlikle yani ekonomik açıdan baktığında ki ben sinema tarihçisi olarak özellikle sinemanın ekonomik tarihine çok ilgi duyuyorum. Hatta bu konuda maalesef dünya çapında yeterince düşünmediğimizi savunuyorum. Yani bu konu
0: Doğru.
1: böyle biraz daha değişsek çok daha ilginç ayrıntılara da gelebileceğimize inanıyorum.
0: Haklısın.
1: Neyse.
0: Hep estetik, karakter, içerik üzerinden
1: Ha,
0: konuşuyoruz aslında
1: kesinlikle.
0: sinemayı.
1: Ha. Bence kesinlikle ilgisi yok. Yani bir kere sessiz sinema demeyelim ama 1915'e kadar gelen sinemanın estetikle falan derdi yok. Yani onların böyle bir şey yok. Bunlar teknik icatlarla uğraşıyorlar. Ve dediğimiz gibi işte teknik icat eskiyince onları sıkınca bırakıyorlar. Şimdi ve ekonomik olarak da evet çok sıkıntılı bir şey. Çünkü kutu kutu filmlerden bahsediyoruz. Bunları nereye koyacaksın? Bir de kopya kopya filmden de bahsediyorsun. Negatifi var, pozitifi var, bilmem nesi var. Yani bir film ona katlanıyor diyeyim sana. Dolayısıyla yapımcı şirketler içinde yani böyle bir depo sıkıntısı artı filmlerin kendisi yanar madde üzerinde, nitrat
0: Tabii
1: üzerinde
0: nitrat üzerine değil mi?
1: etki oluşturuyor, yangınlar çıkıyor, sinemalarda yangınlar çıkıyor. Yani dolayısıyla aslında bunu elden çıkarmak için birçok hatta geçerli diyebileceğimiz neden de var. Yani insan şey yapmayalım, hani ay bunlar kültür berbarıymış falan diye düşünmeyelim. Çünkü hakikaten ellerindeki hani mazeretler yani nedenler geçerli nedenler. Yani bugün de biz nitrat mesela sen evinde şimdi aa ben 1920'den bir film buldum nitrat dediğinde bunu evinde tuttuğunda itfaiye bunu biliyorsa eğer ya da duyarsa gelip elinden alıyor yani Avrupa'da en azından. Bu böyle yani çünkü tehlike oluşturuyorsun
0: Tabii.
1: kendine ve çevrene falan. Neyse de mesela sinema yangınlarının falan olduğu bir dönemde bu alenen bilinen bir şey. Dolayısıyla hani bunlardan kurtulmak fikri aslında ya, yani kötü bir fikir değil. Doğru bir fikir. Ama hani materyalden kurtulalım derken içeriği de atmışlar çöpe. Hani öyle bir sıkıntı var.
0: Tabii doğru. Ya peki mesela bir yandan da bana çok ilginç geliyor. Bunun arkasındaki tabii yanlış biliyorsam da sen düzeltirsin mutlaka ama ya filmler böyle bir kaybolduğunu zannettiğin filmlerde bambaşka yerlerden çıkıyor ya. Yani işte Metropolis'in Buenos Aires'te bir kopya sayesinde filmin 25 dakikalık bölümü ortaya çıkmıştı mesela. Hani önemli bir keşifti. Yani galiba Hollanda'da bu Beyond the Rocks mı bulunmuştu?
1: Evet.
0: Yani çok ilginç de yani çok mesela sizin daha önce İstanbul'da gösterimini yaptınız. O tarihte burada değildim maalesef. Çok muhteşem bir küratörlük de oldu. Tamila'nın. O da Ukrayna Almanya arşivlerindeki materyallerle çıktı galiba değil mi? Bu nasıl oluyor ya? Bu çok şaşırtıcı geliyor bana yani. Bu nasıl dolaşmışlar dünyayı?
1: Aslında gene işte gene ekonomiye baktığımızda filmi yaptıkları zaman bir filmi çeken yapımcı şirket bunu yüzlerce ve belki daha da çok kopyayla ya kopyalayıp satıyor. Hele o zaman dönemde şimdiki gibi böyle telif hakları vesaire de olmadığı için yani satılan şey aslında zaten film materyalinin kendisi. O kutular diyeyim. O kutuların içindeki film kutu kutu satılıyor. Mesela işte gönderiyor. Diyelim ki bizim durumumuzda Hollanda'da işte bir İtalyan filmini satın alıyor. Hollandalı dağıtımcı. O kutular onun kendi malı artık yani geri göndermiyor. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla onun elinde duruyor. Artık o onu isterse başkasına satar, isterse elinde tutar falan filan. Şimdi bizim bugün Yani benim zaten bütün kariyerimin hani odaklandığı nokta bu. Bu kayıp olduğu varsayılan diyorum ben. Çünkü kayıp olduğuna inanmıyorum. Kayıp olduğu varsayılan filmleri bulmak. Hangi ülkeden olursa olsun. Ve devamlı soruyorlar. Nasıl oluyor da siz buluyorsunuz hani Hollanda? Neden hep Hollanda'dan çıkıyor? Çünkü bizim bulduğumuz filmler Macar filmi, İtalyan filmi, Amerikan filmi filan. Neden hep sizden çıkıyor? İşte ben de bunu diyorum. Yani birincisi biz aktif olarak aradığımız ve bu gözle baktığımız için. Dolayısıyla eminim başka bir ülkenin başka bir arşivine gitsem, ben gitsem o arşivde arasam orada da bulurum. Çünkü var, filmler duruyor yani. Ama işte o gözle bakmak önemlisi. İkincisi de işte yani bu yani mesela aynı filmden yüzlerce kopya dünyaya saçılmış. Tamam, bunların birçoğu bir şekilde işte çöpe atılmış, yanmış, yok olmuş falan filan. Filmin kendi de bu arada bozuluyor, onu da unutmayalım. Yani film kutu içinde durduğu sürece de kendi kendini yok eden zaman içinde bir şey. Çünkü işte rutubet olsun, sıcaklık olsun falan filan derken materyal kendi kendini yiyor resmen içten içe. Hani o toza dönüşüyor, o da var. Yani bütün bu etkenlerle artık filmler yok olmuş. Ama işte illaki orada burada bir kopyası, iki kopyası, üç ayrı ülkede üç eksik kopyası mesela kalabiliyor. Şimdi o yüzden önemli olan birinci etap bunun ne olduğunu anlamak. Yani benim elimde 10 dakika bir parça var bir filmden, değil mi? Şimdi Avusturya'da da bir 10 dakika daha var. İşte başka yerde de gene bir 10 dakika var. Birincisi bizim üçümüzün de arşivciler olarak bu filmin ne olduğunu iyice anlamış olmamız lazım ki birlikte konuşabilelim. Diyelim ki aa bak bende de o filmden var. Bu ilk aşama. Onu yerine getirdikten sonra filmleri yan yana koyup ki bugün artık bu daha kolay oldu. Ne bileyim dijital bir dosya da gönderebiliyoruz falan. Hani aa işte sendeki şu sahne, bendeki bu sahne falan gibisinden.
0: Bir
1: Bir
0: tür
1: de
0: yapboz.
1: aynen tabii o çok güzel yani restorasyon yani rekonstrüksiyon belki denilebilir. En eğlenceli şeyler bunlar. Hatta en daha da ideal ortamda ki bunlar da kaybolmuş maalesef. Kütüphanelerden mesela filmin senaryosunu bulmak veya bir sansür belgesini bulmak falan. O zaman çünkü elimizdeki materyali o yazılı kaynaklarla da karşılaştırabileceğiz. O zaman anlayacağız ki aa bak görüyor musun? İşte birinci filmin birinci kısmında bu oluyormuş. Demek ki benim sahnem birinci kısımdan falan. Tam bir bilince işi. Fakat yani aslında bir yandan hani her şeyin kaybolduğu bir ortamda hani bu akla yatmıyor. Artı her şeyin farklı dillerde olduğunu da unutmayalım. Çünkü
0: Tabii.
1: mesela İtalyan filmi Hollanda'ya geliyor. Gösterim için aradan İtalyanca yazılar çıkarılıyor. Hollandaca yazı ekleniyor. Yerel seyirci anlayabilsin diye. Şimdi dolayısıyla İtalyan filmi ama bunu İtalyan filmi biz üç ayrı bir ülkede bulabiliriz. Hepsi de farklı bir dilde olabilir falan. Yani
0: Evet,
1: bunlar da
0: evet, evet,
1: nasıl bulunuyorlar?
0: evet.
1: Bunları da Allah'tan işte onları da aşıyoruz artık. Hani yok şey telefonlarımızla falan okutuyoruz. Hangi dil bu falan diye hatta. Neyse yani ondan sonra bu aşamaları geçtikten sonra bir araya getirmek gerçekten yani en hani tatmin edici diyeyim şey yani çünkü
0: Doğru.
1: var olduğu hani birincisi kaybolan bir filmi buluyorsun bir araya getiriyorsun ve yeniden gösteriyorsun. İkincisi var olduğu bilinmeyen, çekilmiş olduğu bilinmeyen filmleri de buluyoruz. İşte orada artık zaten düşünsene hiçbir yerin literatürüne geçmemiş, hiçbir yerde bir belge ardında bırakmamış bir filmi biz çıkarıp buluyoruz ve diyoruz ki ya bakın arkadaşlar işte mesela bu bir işte Macar filmi. Macarlar diyor ki gerçi Macarlara haksızlık etmeyeyim onların dokümanları çok iyi. Başka diyelim Alman diyelim. Alman filmlerinde işte diyoruz mesela bakın da arkadaşlar burada elimizde bir Alman filmi var. Bakın bu oyuncu Alman oyuncu tanıyorum ya. Onlar da bu oyuncunun böyle bir filmi yok.
0: Yok çünkü onların arşivlerinde yok tabii.
1: Çünkü
0: Olmayınca literatüre girmesi lazım.
1: bahsi geçmiyor. Filmden hiçbir şey kalmamış. Şimdi ben peki ama önümüzdeki nedir yani o zaman? Değil mi? Şimdi bütün olay işte bunu yapmak. Mesela biz feminist hani küratörlük anlayışlarımızdan bir tanesi de bu. Kadınların işleri. Çünkü bunların çoğu kayda geçmemiş veya çok daha fazla kayba uğramış şeyler. Hani dikkate alınmamış. Yani onları bulup ortaya çıkarıp göstererek bakın arkadaşlar var yani böyle bir film yapmış bu kadın falan demek. Bunu demek için yani gereken bilgi dağarcığı gerçekten inanılmaz bir şey. Hani bunun için böyle en azından 10 uzmanın falan bir araya gelip bir kafa kafaya gelmesi gerekiyor. Çünkü işte biri o kadının kariyerini anlayacak, bilecek. Öbürü onun yüzünü tanıyacak. Öbürü işte o filmin
0: Doğru.
1: Peki ortamını anlayacak. Yani mesela şey de oluyor, sessiz sinemada bu çok olan bir şey. İtalyan oyuncu gidiyor işte ne bileyim Danimarka'da film çekiyor. Şimdi biz oturuyoruz onun başına, diyoruz ya bir dakika ben bu kadını tanıyorum yani.
0: Oyuncu
1: Bu
0: İtalyan ama
1: İtalyan değil.
0: niye? Evet.
1: Ortam nerede bunlar falan. Yani bunlar da yani elde hiçbir belge olmayıp da filme bakarak, ama öte yandan dediğim gibi en tatmin edicisi de bu. Çünkü film var. Yani izleyebildiğimiz bir film var. E tamam, o zaman oradan yola çıkacağız ve bunu çözeceğiz yani. Bunlar
0: Evet.
1: nasıl bir araya gelmiş? Bu tarz araştırma, hani ben diyorum işte bazen de söylüyorum. Hani sinema tarihçisiyim ama işte uygulamalı sinema tarihçisiyim ben diyorum yani. Hani de değil. Çünkü ben filme bakıyorum, görüyorum kadın orada mesela. Kadın şimdi Kopenhag'da 1914 senesinde mesela, atıyorum. Şimdi bunu bir araya getiren ne olabilir? Bunu anlamamız lazım. Hangi yapımcı nereden gitti bu kadını buldu? Hangi senaryo üzerine onlar oraya geldiler? Bu film çekildi falan falan. Nasıl bir şey ortaya çıktı? Nerede görüldü? Kim izledi? Sonra da nasıl bu kadar kayboldu da kimse bahsetmiyor? Yani bir de o da var.
0: Böyle bakınca aslında tabii ki Hollanda'dan çıkıyor, siz buluyorsunuz. Yani bu kadar hani büyük bir uğraş var bunun arkasında. Böyle uğraşılması için bir kaynak ayrılması, bir zaman ayrılması, emek ayrılması, müthiş bir kaynak ayrılması hem de gerekiyor. O olmadığı zaman tabii ki bulunamaz. Yani böyle baktığımız zaman çok normal geliyor. Şimdi biz sevgili Elif, aslında programa başlarken de modern zamanlardan üvertürle girmiştik. Ben onu anons etmedim. Şimdi biz bir Pepe and George arası vereceğiz. Çok kısa bir şarkı aramız olacak. Ardından tekrar kaybolan filmlerden devam edeceğiz. Gidilmeyen yoldan bir yere ayrılmayın.

0: Gidilmeyen yoldan hepinize tekrar merhaba. Bugün biz aslında sessiz dönemleri konuşuyoruz. Sinemanın sessiz dönemlerini sesli konuşmaya karar verdik. Sevgili Elif Röntgen Kaynakçı ile bize çok ilginç de bilgiler veriyor gerçekten. Kaybolan filmler nasıl bulunuyor? Ama şöyle de bir soru da sormak isterim. Bir filmin kesin kaybolduğuna kanaat getirebiliyor musun mesela o zaman?
1: Aa, bu da güzel bir soru. Şimdi evet, bu şöyle. Eğer film her yerde literatürde geçiyorsa, herkes bahsediyorsa fakat ortada hiçbir hareketli görüntü yoksa tabii evet onu aramaya başlıyoruz. Yani neymiş bu, neredeymiş falan diye. Yine de bazen şüpheler de oluşur. Yani belki herkes bahsediyor mu? Film gerçekten çekildi mi? Veya çekilmiştir de gösterime çıktı mı? Yani gören oldu mu? Çünkü bir yerde bir kutuda kapalı tek kopya olarak kaldıysa tabii onun yok olması da ihtimali var. Bunlar da evet ispat edilmesi gereken şeyler. Yani mesela şöyle söyleyeyim. Ben işte Muhsin Ertuğrul hakkında biliyorsun yazdım, çizdim falan. Hakkında. İlk ama bu ilk dedim yani öğrenciyken ben seneler önce işte Muhsin Ertuğrul'un kendi hani hayatını anlattığı işte benden sonra tufan olmasın kitabını okurken ya diyorum bu nasıl bir şey yani işte herkese her yere gidiyor, herkesle tanışıyor, çok önemli insanlardan bahsediyor işte yok o Ukrayna'ya gittim, yok Almanya'ya gittim falan işte bunun yanında çalıştım falan. Hani inanmakta çok zorlanıyordum çünkü film bilmiyor yani yani bunu görsel olarak destekleyen hiçbir şey yok. O kendi anlatıyor, anlatıyor. Fakat sonra zaman içinde bazı filmleri işte bulunca, görmeye başlayınca ikna olmaya da başladım ve yani şimdi bayağı ikna oldum hatta. Yani adam hakikaten oralarda bulunmuş. Hatta şimdi tersini düşünmeye başladım. Yani onun bahsetmediği filmlerde var. İçinde oynadığı bunların da ipuçları var. Çünkü işte şey diyor yok kiramı ödemek için bilmem ne işte figüranlık yapıyordum filan. Şimdi demek ki o bir filmde olduğunu biliyoruz diyelim ki. Aynı dönemde aynı stüdyoda çekilen bir ikinci filmde de aslında o belki adı geçmeden figüran olarak oynuyor olabilir. Şimdi bunu tespit etmenin tek yolu var. O da filmi görmek ve onu görmeye çalışarak izlemek. Yani bunu da böyle kafana takacaksın çünkü yoksa tanımıyorsun öyle bir sürü insan arasında falan.
0: Doğru.
1: Bunu
0: Türkiye'de bu filmleri şeyde Mimar Sinan'ın Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde bir Sami Şekeroğlu arşivi var, değil mi? Bir de Atatürk kitaplığında belki bir kısmı. Başka bulunan yerler var mı?
1: ya
0: Sinematek Derneği'nde.
1: film olarak mı diyorsun? Yani film olarak Türkiye'de çok fazla malzeme maalesef kalmamış. Özellikle nitrat
0: Kaybolmamış
1: olarak.
0: olanları bile izleyemiyoruz yani biz aslında.
1: Yani ondan tam emin değilim. Çünkü çoğu kaybolmuş gerçekten. Kaybolmamış olan da ha bir de arşivlerin genel bir sıkıntısı. Bazen böyle çok apar topar hani işte dedim ya bu yanar malzeme üzerinde olan filmleri. Bazı arşivler ki Türkiye özelinde bunu tam olarak da biliyor mu bilemiyorum aslında ama mesela Almanya'da da bu geçerli. Aa işte bu yanıcı madde deyip bunu 1950'lerde 60'larda falan apar topar çok kötü kopyalarla kopyalayarak hani ay işte biz bunların bir kopyasını alalım da o yanar maddelerden hani kurtulalım onları
0: Kurtulalım.
1: yok edelim işte imha edelim falan. Şimdi o mesela Ruslar da bunu yapmış. Yani bugün bugün böyle hadi izlediğimiz Sovyet sinemasının çoğu aslında maalesef 1950'lerde kötü kopyalarla transfer edilmiş şeylerin transferlerini bugün biz izliyoruz. Çünkü onların da orijinalleri imha edilmiş. Bilinçli olarak yani arşiv tarafından imha edilmiş. Şimdi dolayısıyla birçok ülkede böyle bir sorun da var. Dolayısıyla izlediğimiz şeyin ne derece tam olduğu, ne derece orijinali yakın olduğu falan bunların tamamı son derece şüpheli. Türk sinemasında da öyle. Benim mesela Türk sineması hakkında bazı evet bazı filmlerin ne derece çekilmiş olduğu hakkında da hani biraz şeyim var,
0: Şüphelerin
1: şüphelerim
0: mi?
1: var. Yani bilmiyorum tam ikna olamıyorum gene işte bir filmi çektikten sonra yani şöyle filmin kendisi kaybolur da gösterimi hakkında daha çok belge kalıyor. İşte birisi yazar bir yere ben bunu gittim izledim yok bir afiş kalır ortada bir yerde falan. Yani bazı şeyler hakkında bilmiyorum tam emin olamıyorum ne kadar. Ama öte yandan şunu da söyleyeyim işte bizi en çok aslında tabii gene ilginç gelen vakalardan bazıları da hiç bahsi olmayan filmlerin ortaya çıkması. Şimdi bir tanesi onu şu anda üstüne çalıştığım filmlerden bir tanesi mesela Enis Avcelis Doğunun Çiçeği filmi, Avusturya filmi. Mesela bu film yani ben gördüğümde inanamadım gözlerimi. Sokaklarda çekilmiş İstanbul'da Galata Köprüsü üstünde falan yürüyorlar 1917 senesinde. Ama mesela bu filmden hiçbir kaynakta ama hiçbir kaynakta bahsedilmiyor. Yani Alman sineması kaynakları bahsetmiyor, Türk sineması kaynakları bahsetmiyor. Mesela Türkiye'de çekilen filmler falan diye hani böyle makaleleri olur, bir takım böyle kitap başlıkları falan, kitap şeyleri olur, bölümleri. Ha işte hep böyle başka şeylerden bahsedilir. Mesela bu filmin Türkiye'de çekildiği hakkında bir bilgi yok. Hatta şunu da söyleyeyim. Ben bunu deşmeye başladıktan sonra fark ettim ki bu ekip Avusturya'dan gelen bir ekip aslında. Avusturya'dayız. Çok 1917'de artık Avusturya nedir? Hani bunlar tartışılıyor. Avusturya Macaristan İmparatorluğu falan bunu. Ama bu ekip İstanbul'a geliyor ve iki film çekiyor hatta. Birisi kayıp, o yüzden ondan bahsedemiyoruz. Birisi de değil, kayıp değil. Onun için ondan bahsedebiliyoruz. Diyebiliyoruz ki ya bak bu filmde adamlar Galata Köprüsü'nün üstünde yürüyor işte. Yani oradan kayığa biniyor Karaköy'den falan. Yani şimdi mesela bu film hakkında en ufak bir literatür yoktu. Hala daha ben araştırmaya devam ediyorum. Hala daha da fark ediyorum ki yani genel anlamda mesela Avusturyalılar da biraz değişmiş son senelerde. Ya mesela oyuncu kadın hakkında da ya bu kadın kimdir, bu kadının kariyeri nedir falan diye şüpheler var. Hatta yani iki kadından bahsediliyor. Bu kadın acaba bu filmde gördüğümüz, çünkü gözümüzde görüyoruz yani iyisini biliyoruz artık. Ama bu kadının kimliği nedir? Bu işte yönetmenin karısı olan kadın mı yoksa işte bilmem ne mi falan diye iki kişiden bahsediyorlar ve kendileri de anlayamıyorlar. Çünkü ikisi de oyuncu bahsedilen şey. Birisinin hiçbir filmi yok falan. Fotoğrafı da mı yok artık? Yani
0: Bu
1: o
0: bayağı
1: kadar
0: film dedektifliği ya. Müthiş bir
1: aynen
0: şey.
1: o kadar bilinmezlerden hani yola çıkıyoruz ki, ama işte
0: Bu
1: dediğim
0: Enis
1: gibi.
0: Alcelisi ama biz seyredeceğiz değil mi?
1: Ah evet, bu konuda güzel bir haber. İnsancı zaten epey bir zamandır gösteriliyordu. Bu Hollanda'da bulunmuş bir Avusturya filmi. Avusturya Film Arşivi tarafından restorasyonu yapılmıştı. Onlar da sağ olsun hep bu ortak çalışmalara destek oluyorlar. Bu filmi aslında canlı gösterimlerde Babazula çalıyor. Böyle sinema konser falan şeklinde. Ve epey uzun zamandır yani bunun ilk gösterimi, şimdi yanlış da söyleyeyim ama 2000 onda falan Amsterdam'da yapmıştık konser salonunda. O zaman bu zaman onlar ara ara filme eşlik etmeye devam ediyorlar. Fakat bu sene biraz da Babazula'nın da 30. yıl etkinlikleri arasında dedik ki hadi gelin bunu artık kayıda da alalım. Ve kapalı müzikle biz Ay Film olarak kendi platformumuzda bu yaz ya dolaşıma sokacağız.
0: Ya
1: Herkes
0: ne güzel.
1: izleyebilecek. Hem filmi izleyecek hem müziği duyabilecek. Öyle güzel bir şey.
0: Vallahi elinize sağlık.
1: Sağ ol.
0: Peki bir şey soracağım. Mesela şöyle, tabii benim bilgim bu noktada spekülasyon şeklinde kalabilir. Ama biraz Türkiye'deki durum kültürel miras demeye yine de daha geç başlamışız gibi. Şu an nereden başlayacağımızı bilmediğimiz karmakarışık bir durum görüyorum ben ortada. Ama kurumsallaşma gene de Fransa'da, Almanya'da, işte Hollanda'da, İngiltere'de daha erken zamanlarda başlıyor zannediyorum, değil mi? Yani 30'larda, 40'larda artık bunun bir kültürel miras olduğu ve o yüzden de arşivin önemli olduğu. Ama bizde koruyacak kurumlar da geç oluşuyor, oluşmuyor. Böyle bir kafa karışıklığı da var. Halen daha da bu tam olarak nasıl yapılıyor bilmiyorum. Belki sen nasıl yapıldığını biliyorsun. O yüzden anlatırsın bize.
1: Yani burada biraz farklı şeyler birbiriyle etkileşiyor. Şimdi bir tanesi sinemanın nasıl görüldüğü. Yani ben mesela bütün dünyada sunumlar yapıyorum. Filmleri götürüyorum, izletiyorum, işte festivallerde sunum yapıyorum. Şimdi mesela Fransa ve Amerika. Bu iki noktada ben taksiye binip taksi şoförüne işte benim işim arşivci falan dediğimde İnanılmaz pozitif bir tepkiyle karşılaştım. Aa ne güzel. Aa işte hangi filmi göstermeye geldiniz falan. Gelelim izleyelim falan diyorlar. Şimdi
0: Vay.
1: neden? Çünkü Amerika'da ve Fransa'da sinemanın gerçekten çok önemli bir şey olduğu.
0: Doğru,
1: Yani
0: doğru, doğru.
1: günlük olarak herkesin önem verdiği bir şey olduğu. Çocuklara yani Fransa'da işte ne bileyim ilkokulda bile dersi var sinema tarihi gibisinden falan. Yani dolayısıyla şüphe yok hani. Evet, bu önemli bir kültürel miras. Dolayısıyla hiç kimsenin şüphesi yok. Yani Fransa'da o nedenle de işte ben bir film gösteriyorum. İşte bakın ben herhangi bir film gösteriyorum. 1915'ten dediğinizde gelen insan oluyor yani. Ay neymiş falan diye sormadan bile hani a gelelim görelim falan. Hani bu mentalite maalesef diğer ülkelerde yok. Hemen hemen hiçbirinde yok. Bazısında biraz daha var falan. Maalesef Hollanda'da da yok. Yani Hollandalı normal seyirci de böyle bir şeye ilgi göstermiyor aslında. Fakat şöyle bir avantajımız var. Hani demin de dedin ya işte imkan sağlanmış arşivde falan. Bizim Hollanda arşivi olarak avantajımız şu. Hollanda sineması çok büyük değil. Dolayısıyla hani biz desek ki biz sadece Hollanda sinemasını hani odaklanacağız, buna değer vereceğiz, bununla uğraşacağız. Hani böyle bütün dünyada inanılmaz bir iz bırakmış ve volüm olarak da çok geniş bir şeyden bahsetmiyoruz. O yüzden biz kendi kültür politikalarımızı yani kurum içindeki kültür politikalarımızı daha geniş tutmak tanyanayız ve işte bunun da gerçekten bunun sayesinde de işte bu uluslararası şeye girmiş olduk dolaşıma diyeyim. Çünkü ille de işte Hollanda filmi bulalım diye çalışmıyoruz biz.
0: Evet,
1: Aslında
0: evet, evet. Zaten belli
1: Fransız
0: yaptığınız
1: filmi,
0: işlerden.
1: Fransız filmi de buluyoruz. İşte bir Çin filmini de buluyoruz. Şimdi öyle olduğunda doğrudan hani ortak bir çalışmaya girme imkanımız da oluyor falan. Şimdi bazı arşivler var. Hala da Avrupa'da da var, başka yerde var. O diyor ki ben sadece kendi ülkemin sinemasını korumak için. Hani benim misyonum budur. Hani onun dışında evet arşivde hani o dolapta
0: Fransa
1: tezgahta
0: yapsın onu. Bol bol var
1: Fransa
0: işte.
1: yapıyorlar falan filan. Ama mesela Finlandiya falan da yani bu onların bir kendi bilecekleri
0: Tabii
1: iş
0: tabii doğru.
1: kendi nasıl yani diyor ki tamam benim de raflarımda Amerikan filmi var ama ben bakmıyorum diyor. Açıp bakmıyorum. Kutu orada duruyor. Şimdi bizim böyle bir şeyimiz yok. Biz tam tersine yani benim için hiç fark etmiyor. Dolayısıyla işte mesela geçen gün gene çalışıyorum işte iş arkadaşım dedi ya geldi işte kutular geldi biz zorlandık anlayamadık ne oldu sen bakar mısın falan. Baktım İsveç filmi çıktı mesela işte gene kayıp bir İsveç filmi 1912 tarih. Yani anında İsveçlilerle kontak içindeyim. Onlar ağlasın nereden falan. Şimdi mesela, ama burada nasıl bu kadar çabuk yani bizim iş arkadaşlar nasıl bu kadar çabuk bildiniz hemen her şeyi falan. Çünkü işte onlar o da bana kendi arşivinden yazılı kaynak gönderiyor. İşte sansür beni gönderiyor belgesini. Hakikaten birebir oturuyor benim izlediğimle o yazılı sansür belgesini tarif edilmiş diyelim. Filmin hikayesi, sinopsisi %100 oturdu. Anında bildik tamam bu bir
0: Tabii.
1: film. Bu film sizde var mıydı arkadaşlar İsveç'te? Aa bizde yok. Tamam işte kayıt film bulundu. Yani aslında ortak çalışma burada bir numaralı önemli şey. Bilgilerimizi birbirimizle hani onaylamak çok önemli yine. Çünkü bir de bu mesela şimdi birazcık böyle şey olacak ama bundan önceki sinema tarihçileri biraz böyle daha böyle aa ben bunu biliyorum ve kendime saklıyorum hani tavırı. Ve işte ve benim dediğim dedik tavırlar. Bu son derece saçma bir şey yani çünkü burada hiçbir şeye varılmıyor.
0: Varılmaz. Kapalı olduğu sürece hakikaten o bağı asla kuramazsın ve bunların zaten
1: Evet.
0: o ulus sınırlar içinde kalması o kadar imkansız ki. Yani hani neyi bulmaya amaçladığın da o zaman çok kısıt bir şeye dönüşüyor.
1: Aynen yani zaten birincisi burada bir ortak çalışma alanı var. İşte film çünkü senin filmin bizden çıkacak yani. Dolayısıyla sen bu bilgiyi paylaşmıyorsan biz de çıkartamıyoruz hani. Böyle
0: Doğru.
1: çok ama birbirimizin bilgilerine aslında son derece muhtacız yani. Bu şu andaki veri tabanların açık olması hangi dilde olursa olsun yani ben burada Özbekçe falan Wikipedia kullanıyorum artık. Yok işte şey ne bileyim ben herhangi bir ülkeden yani başka alfabeleri bile artık internet hani şey sayesinde işte akıllı şeyler
0: Böylece
1: çeviriler.
0: hızlandı da aslında yani bu
1: Yeter
0: işleri
1: ki o
0: tabii.
1: veri tabanı olsun, o
0: Tabii,
1: veri tabanı
0: tabii.
1: dürüst, doğru dürüst bir veri girmiş olsun yani. Bu önemli olan. Ama onu bulduğum zaman, aa işte o zaman tamam harika bak işte bu olabilir mi? Bir şey olabilir. Yani çok basit gibi görünen şeyler. Mesela senelerce koleksiyoncuların, özel koleksiyoncuların yaptığı bu galeriler. Eski mesela sessiz sinema döneminde şey bu böyle o zamanın çok şey modası işte seyirci seviyor diye oyuncuların kartpostalları çıkıyor ve satılıyor. Yani hatta set set neredeyse bu oyuncunun 10 kartpostalını çıkardı. Bu oyuncunun 12 kartpostalını. Hatta daha da güzelini söyleyeyim sana. Filmin içindeki kostümüyle. Çünkü filmlerde farklı yani. Mesela bir Asta Nielsen'ı alalım. Çok önemli bir yıldız. Asta Nielsen bazı filmlerinde sarışın hani perukla oynuyor. Dolayısıyla bayağı farklı görünüyor. Mesela bazı kartpostallarda işte Asta Nielsen bilmem ne filmindeki rolüyle falan diye postlar. Üstünde yazıyor bir de postu. Yani değil mi? Kartpostun üstünde bu yazıyor. Şimdi bu nasıl güzel bir kaynaktır?
0: Evet, evet,
1: Düşün benim
0: evet.
1: elime 2 dakikalık bir fragman film düşmüş. Ben izliyorum diyorum ya, hastanız da benziyor ama benzemiyor da yani, sarışın kadın falan. Ama diyelim ki o kartpostalı gördüm. Kartpostalı gördüğümde birincisi kostümden, saçtan hemen anladım zaten, stilinden. Aa, da doğruymuş, bu kadınmış. İkincisi kartpostalın üstüne diyor ki bilmem ne filmindeki rolüyle işte 1917'de çektiği bilmem ne filmi. Filmin adı da geldi. Anlatabiliyor muyum? Ya bunlar
0: Evet.
1: çok basit görünen kaynaklar. Halbuki bu şey mesela, bu kartpostalları, onu diyecektim. Bu koleksiyoncular var bunların da. Onlar da alıyorlar, satıyorlar bu işte eski şeylerde falan. Mezatlarda falan. Onlar şimdi son seneler, son seneler derken 15-20 yıldır kendi bloglarını açtılar, işte web sitelerini yaptılar, film şey kartpostal koleksiyonlarını tarıyorlar, internete koyuyorlar. Şimdi fotoğrafla görsel aramak falan da mümkün mesela. Yani bunları yaptığımızda biz bunlarla karşılaşıyoruz ve bir anda diyoruz ki aha bak görüyor musun? Yani mesela benim o adamla bir temasım yok, o koleksiyoncuyla, ama onun sadece o göstermek için kartpostalını internette paylaşmış olması
0: Ama
1: bana
0: birbirimizin
1: inanılmaz
0: bilgisine
1: geliyor.
0: tabii ki muhtacız ve böyle olduğu zaman zaten büyütebiliriz. Bu kaynak işiyle ilgili bir soru daha soracağım sana. Ama tam burada bir şarkı arası daha vereceğim. Adaje'den gelecek. Ardından tekrar beraber olacağız.

0: Gidilmeyen yoldan tekrar hepinize merhaba. Bugün biz Elif Röntgen Kaynakçı ile Türkiye'deki sessiz sinemayı ama aslında genel olarak sessiz sinema üzerine konuşuyoruz. Uluslararası görünürlüğe sahip hem arşivci hem de küratör ve çok uzun yıllardır da bu alanda çalışıyor. Şimdi bu konuyla ilgili kaynak dedin. Kaynakla ilgili aklıma şöyle bir soru geldi. Uzun zamandır da düşünüyorum bunu. Neden düşündüğümü de söyleyeyim. Çünkü aslında ben mesela derslerde sessiz film gösterdiğim zaman çoğunlukla böyle bir tepki alıyorum diye işte teatral bulunuyor, eski bulunuyor, bugünkü izleyiciye çok bir şey söylemiyor. Ama bir yanıyla hep anlatmaya çalıştım. Biz bunu sadece sinema derslerinde değil, yani bir tarihsel belge olarak da önemli olduğu için. Şimdi feminist çalışmalar açısından zaten önemli olduğunu biliyoruz. Yani ne bileyim Alice Guy Blush'ın uzun yıllar sinema tarihinin ilk yönetmenlerinden biri olduğu unutulmuş ya mesela. Ve burada sadece bence arşivi kimin unutulacağına, kimin hatırlanacağına karar veren bir belge olarak almak ve kayıp ve sessiz böyle bir filmin bulunmasının sadece sinema tarihi için değil ama kadın tarihi için, emek tarihi için, kültürel hafıza için ne kadar önemli olduğunu anlamak. Mesela bu Enis Algelis'in bir biçimde ortaya çıkması, ben izlemediğim için sadece tabii şey yapıyorum ama size şunu söyledim. 1917'nin İstanbul görüntüleri var. Yani sarayı var, gündelik hayat görüntüsü var. O yüzden de tarihçiler açısından da çok önemli. Ya bir de bir Batı'nın Osmanlı'ya bakma biçiminin içinde çok önemli bir örnek. O yüzden de ya görsel kültür ve temsil tarihi açısından da çok önemli. Sadece medya derslerinde, sinema derslerinde değil ama genel olarak bunu bir yöntem olarak kullanma bilincinin de galiba oluşması gerekiyor, öyle değil mi?
1: Ya evet, bu soru gerçekten benim de kafamı çok uzun zamandır kurcalayan bir şey. Özellikle şu tarihçiler dedin ya, biz ne zamandır, bunu dünya çapında söylüyorum yine, tarihçilerle bu bağ kurmaya çalışıyoruz. Fakat onlardan çok bazen hani böyle şüpheli yaklaşımlar oluyor. Sanıyorum işte sinema

0: ha kurgu falan hani kurmaca
1: Hım.
0: falan diye düşünüyorlar ve hani böyle bir inanmıyorlar ama işte burada inanmak inanmamak değil yani aynen dediğim gibi en sağlıcı zaten saçma sapan oryantalist bir hikaye masal gibi bir şey yani saraydan kız kaçırma tarzı bir hikaye zaten oyunu oynayan oyuncuların hepsi Avusturyalı falan yani bunlar Türk gibi yani Osmanlı gibi oynuyor falan işte Enis Hanım sözde dünyanın en güzel Osmanlı'nın en güzel kadını falan ama bunları bir kenara bırakalım diyorum ya adam Galata Köprüsü'nden yürüyor oradan kayığa biniyor şimdi o Galata Köprüsü'nden yürüme sahnesinde tam unutalım yani o Avusturyalı oyuncuları. Onun yanında, önünde, arkasında bir sürü insan yürüyor ya.
1: Tabii, tabii,
0: Ha,
1: tabii.
0: bunlar Hollywood seti değil ki yani. Adam sokakta
1: Tabii.
0: koymuş kamerayı
1: Ya biri
0: çekmiş.
1: nasıl giyiniyordu, hangi mekandaydı, nasıl bir toplumsal role yerleşmişti, arkadan hakikaten geçenin bakışı, duruşu çok şey söyleyebilir aslında yani hakikaten. Çok önemli bir kesişim alanı, çok büyük bir verim var orada ama doğru kullanamıyoruz yöntem olarak galiba.
0: İşte hayır ama şöyle bir şey şunu da anlıyorum yani o güvensizliği de anlıyorum. Çünkü tabii tarihçi de diyor ki ya ben bunun orijinal olduğunu nereden bileyim? Belki birisi dedi ki şurada dur şunu söyle buradan geç falan. Yani onu da o da doğru. Böyle filmler de var. Bu derece manipülatif filmler de var. Ama yani bunu sadece bunu sinemanın aleyhine kullanmak tuhaf. Yani çünkü bazı film öyle çekilmiştir. Hakikaten son derece manipüledir. Hakikaten bizim de kafamız karışıyor. Yani diyor ki işte ha işte bir Fransız köyünde diyor bir şey gösteriyor. Tamam mı? Bu mesela aslında Hollywood'da stüdyoda çekilmiş bir film yani. Hani Fransız köyü falan değil. Yani bu tür yanıltmalar, bilinçli yanıltmalar tabii ki sinemanın içinde olan bir şey. Ama biz bunu görebiliyoruz yani bunu açıklayabiliriz diyebiliriz ki ya tamam bak bu film hakikaten bilinçaltı yanıltıyor ama bu filmde ister istemez bilmeden şey gösteriyor belgesel bir görüntü gösteriyor. Yani biz bunu artık 2026 senesindeki çalışan hani konunun uzmanları yani tarihçi olsun işte sinemacı olsun vesaire olsun hala anlamıyor değiliz ki anlıyoruz yani ona göre değerlendirelim bu film
1: Doğru.
0: niteliktedir diyelim bu film değildir diyelim yani. Bunun için bütün sinemayı bir şeyde silmek hani defterden
1: Evet.
0: kaynak olarak beni şaşırtan bir şey. Yani tamam güvenme güvenmeyerek göster öğrencine ya. Öğrencine
1: Tabii
0: bunu
1: tabii tabii.
0: kritikal olarak göster de ki bakın ben size şimdi böyle bir şey gösteriyorum ama hani sanki bu film işte 1910'da çekilmiş. Sanki bu film işte Suriye'de çekilmiş. Ama siz de bakın siz de söyleyin ne düşünüyorsunuz? Bizim mesela bu Osmanlı programları yapıyorduk. Hala da yani az buçuk devam ediyoruz konuya. Oradaki yaklaşımımız da buydu. Yani ben size demiyorum sen şimdi şurada şunu görüyorsun falan diye. Ama ben biraz açıklıyorum yani bu filmi şunlar çekmiş. İşte Fransa'dan gelen misyoner şurada çekmiş falan. Ama hep birlikte bakalım, hep birlikte anlamaya çalışalım. Bunun ne kadarı hani manipülasyon, ne kadarı propaganda, ne kadarı gerçek, ne kadarı kurmaca falan. Ama dediğin gibi bunun içinde çok önemli şeyler var. İşte mesela Fransız misyonerin gelip de işte Suriye'de olsun, Filistin'de olsun ne aradığıyla ilgili de çok ilginç ipuçları var değil mi?
1: Doğru.
0: Yani
1: Tabii.
0: orada mesela bazı İncil sahnesini kendi yerinde canlandırmak için gelmiş. Yok işte Kudüs'e gitmiş orada bilmem. Yani bu ihtiyaç bile kendi içine çok ilginç değil mi? Yani bunu inceleyelim. Yani nasıl oldu Vatikan misyonerin eline kamera veriyor. Ve diyor ki sen git 1915'te işte 1915'te biliyorum 1905'te 1923'te git Kudüs'te bana film çek geri getir. Yani bu ihtiyacın kendisinden bile bence bahsetmek önemli. Artı film
1: Çok
0: varsa
1: doğru.
0: filmi izleyip o filmin hakkında da konuşmak önemli.
1: Çok
0: Yani
1: doğru. Bir de
0: bütün
1: işte dediğin çok doğru. Gerçeğin kaydı olarak göstermek zorunda değilsin sonuçta yani aslında bunu. Hatta o güvenilmez kaynaklığı üzerine de konuşulabilir. Hani yanlılığı üzerine konuşulabilir. Hatıratlığı üzerine konuşabilir. Ya bize ne anlattığı önemli. Doğru olup olmadığı değil temelde aslında. Ama evet orada bir boşluk var.
0: kesinlikle yani ben şeydi bu işte Nisan ayında İstanbul'dayken Yeni Resmi Heykel Müzesi'ne gittim. İşte orada Osman Hamdi Bey bölümü vardı. Orada mesela yani çok güzel açıklanmış diyor ki Osman Hamdi Bey bu oryantalist tabloları resmen Avrupalı için yapıyordu.
1: Tabii.
0: Yani işte hatta böyle oradan buradan derliyor falan. Ve ondan sonra orada aldığı ödüller de var yani Avusturya'dan olsun işte Almanya'dan olsun falan. Yani şimdi bu herkes için normal olan bir şey. Yani biraz hani buna bir hani istek var, bunun bir pazarı var. Dolayısıyla ben o şeye nabza göre şerbet vereceğim. Yani bunu Osman Hamdi Bey de yapıyor. Ama Avusturyalı yönetmen de yapıyor. Çünkü bunun bir
1: Evet.
0: öncesi var, bu Oriental
1: Evet,
0: izni.
1: tabii.
0: Şimdi biz bunu niye bugün hala böyle bir saflıkla hani bakalım? Hayır, işte tam tersine o şeyi anlayalım ve değerlendirelim, yani o konteks içinde diyeyim. Değil mi? Ve bunu
1: Vallahi çok haklısın.
0: tartışalım.
1: Evet, evet, evet, evet, evet.
0: Şimdi o
1: Peki.
0: zaman bile bunun alıcısı olduğunu mesela belki bu filmler sayesinde fark ediyor. Diyor ki adamlar oturmuş kendi kendilerine çalıp söylüyorlar, yani bizim kültürümüz üzerinden, değil mi? Oryantalist filmler yapıp ben de yaparım o zaman demiş olabilir. Yani bilmiyorum, yani burada böyle bir kopukluk yaşıyoruz. Biz öyle bir kopukluk yaşıyoruz ki, hatta diyeyim bence. Bu demin söylediğim bu teatrallik, eski filmin eski olması, teatral olması. Yani film nasıl teatral olmasın? Zaten
1: Olmasın
0: oradaki
1: değil mi? Doğru.
0: oyuncunun hepsi tiyatrodan geliyor. Yani orada filmi çekenin kişinin, ki bunun yönetmen olduğu da şüpheli ya, çeken kişinin niyeti ne olursa olsun oyuncunun zaten bütün şeyi bu. Yani adamların kaynağı bu. Adam her gün çıkıp oynuyor tiyatroda. Sonra birisi diyor ki ya şu senin tiyatro oyunu çok başarılı, gel biz bunun filmini çekelim. Neden adam farklı oynasın? Yani tabii ki aynı oynayacak. Anlatabiliyor muyum? Yani
1: Bu bana çok ilginç gelir biliyor musun Elif? Bakalım yani nasıl anlatacağım bilmiyorum ama derslerde mesela aldığım tepkileri bu anlamda çok düşünürüm. Ve bu bana şu anlamda ilginç geliyor. Mesela filmi demek ki o zaman yani sessiz filmle şimdikini tam olarak aynı şey olarak düşünme eğilimi var ki bakıp eski olarak görme. Yani onun dönemi içerisinde değerlendirme değil ama bugünkü bayağı videoya bakıp ah bu o değil diyerek eleştirme. Yani şimdi onu beklemiyoruz ki zaten ondan öyle değil mi? Kendi içinde onun bize ne verdiğini anlatmaya çalışıyoruz. Bunu benim çok düşündüğüm bir şeydir. Neden bu geçmiyor bir türlü karşıya diye.
0: hayır, şimdi şöyle, ben Aslıcığım, biz onu ne beklediğimiz önemli değil. Ama sen yani bugünkü video tarzında bir şeyi 1910'un seyircisi görse ne diyecekti zaten?
1: Tabii, tabii
0: Onun
1: doğru.
0: beklediği önemli. Çünkü o film onun için yapılmış.
1: Evet.
0: Şimdi o seyirci mesela vodvil tiyatrosuyla hani tanışan bir seyirci. Biraz daha burjuva kesimlerde o seyirci, ne bileyim, her hafta bir opera oyununa giden bir seyirci. Şimdi o operaya giden, onu seven, ona alışık olan seyirciye sen filmi aslında zaten biraz da yaransın hani ona diye yine o tarz bir şey yapıyorsun. Diyorsun ki hatta yani Fransız filmlerinde falan, kendi filmlerinde var ama Fransız filmlerinde özellikle devamlı vardır. Yani eğer filmin başında oyuncunun adı veriliyorsa, ki genelde de verilmez aslında ama veriliyorsa hep şey şeklinde veriliyor. İşte Odeon Tiyatrosu'ndan tanıdığınız bilmem ne yıldız. Yani bu bir nasıl diyeyim, yani filmi methetme yolu. Yani siz burada hani ucuza, ucuz bilet alıp film seyretmeye geldiniz ama bakın biz size işte
1: Bu öyle
0: Odeon
1: boş eğlence değil yani.
0: Tiyatrosu'ndan tanıdığınız yıldızı getirdik yani mesela. Yani dolayısıyla bu bir pozitif şey. Yani sen zaten bunu seviyorsun seyirci olarak. Yani
1: Tabii, tabii,
0: yarın gelir
1: tabii.
0: gidip o oyuncuyu da izlemeye çalışacaksın. Ama belki de bir dakika, belki sen zaten Odeon Tiyatrosu'na yakın değilsin. Ya da işte ne bileyim Folies Bergère'e yakın değilsin. Çünkü Fransa'nın bir köyünde yaşıyorsun. Bak, sinema sana Sara Bernard'ı getirdi. Senin şimdi Sara Bernard'a gitme şansın yok. Şimdi
1: Tabii.
0: bu ortamda yapılan ve tüketilen bir şeyden bahsediyoruz. Onun için bu tarz bir şeyin, yani bugünün işte klibiyle hani bütün dünyada aynı anda gösterime çıkan Christopher Nolan'ın filmiyle filan, yani ürün olarak da alakası yok.
1: Alakası yok. Evet, şey diyorum ya o bağlantı bana çok ilginç geliyor. Onun devamı olarak görülmesi. Bunu başka sana çünkü birkaç dakikamız kaldı. Bir şey sormak istediğim için bunu başka bir zamanki sohbetimize bırakacağım. Hangi filmi bulmayı arzu ederdin?
0: Yani şöyle söyleyeyim hemen. Ben her bulduğum kayıp filmden çok mutlu olup çok heyecan duyuyorum. Hiç önemli değil. Hiç tanımadığım insanların oynaması falan. Çünkü yani gene hani resmen bir şeyin üstünü çiziyoruz. Bu da bulundu deyip devam ediyoruz işe. Böyle çok hani evet var sesli sinemada böyle şeyler. Hani herkesin aradığı filmler falan. Fakat benim ille de böyle çok aradığım filmler yok. Fakat bazı oyuncular var ki hani diyorum ki ay keşke hani getirin bana, hani bir bulsam, 5 dakikasını bile bulsam hani hemen onu restore de etmeye hazırız falan dediğim böyle ben, ama bunlar da çok kimsenin tanımadığı, gene benim kendi aklımda fetiş olmuş bazı oyuncular, özellikle kadınlar. İşte mesela neredeyse hiçbir filmi olmayan, yani herhalde hiçbir canlı görüntüsü olmayan insanlar var. Hani bunları bulmak benim istediğim şeyler. Mesela işte ne bileyim bir başka şeyler var. Bunlar gene konudan konuya geçeceğiz ama hani Pierre Loti programı yapmıştım. Mesela Pierre Loti 1923'te ölmüş birisi. Hani bunu adamın nasıl olur da gel mesela görüntüsü yok. Maurice Ravel, bu tür insanlar yani bunların filme çekilmiş olması şart. Dolayısıyla bu, hani
1: Doğru,
0: haber gibi de
1: doğru.
0: meşhurdular çünkü falan. Yani bunların hepsini bulmak yani 10 saniye bile olsa gerçekten çok ilginç şeyler bence. Yani inşallah ben de bulacağımıza inanıyorum yani
1: Umarım, umarım.
0: yerden çıkacak. Hiç
1: Bu biraz da şeye benzemiyor mu? Ben sana anlatırken kayıp film aramak doğada yeni bir böcek türü bulmaya da benziyor. Yani neyi bulacağını da tam olarak bilmiyorsun. Elinde izleri var. Nasıl
0: Evet.
1: habitat bilgilerine bakarak, işte böyle gözlem kayıtlarına bakarak buluyorlar. Ve böyle bir dedektiflik başlıyor. Hakikaten de biraz ona benziyor. Doğada nesli tükendiği sanılan bir canlıyı keşfetmek gibi. Ya da gerçekten kayıp olduğunu, yani sen bulunca adını bile verebilirsin gibi bir şey var yani neredeyse. Çok heyecan verici gerçekten de.
0: Evet, aynen öyle. Aynen dediğin gibi çünkü şimdi şeye başladık hakikaten. Yani bu hani ne diyeyim sana bu modelleri görmeye. Ben bunu denedim. Mesela oluşturmak modelleri görmek. Modelleri görmeye başladığımız artık şeye de geçtik. Yani böyle işte mesela bu kadın tiyatroda çok ünlüymüş. Filmde çekmemiş midir? Hani
1: Ha,
0: bilmiyorum gençleştiği ama
1: evet,
0: çekmemiş
1: devamlılığı.
0: midir? Yani bir şekilde çekmiştir de o hani kayda geçmemiştir falan işte literatüre geçmemiştir. Hani böyle şüpheler de oluşmaya başladı. Yani vodvil oyuncusu mesela bu kadar popüler olan bir insan muhakkak bir şekilde birisi kayda almıştır veya dansçılar falan. Hani bunlar da şimdi oluşmaya başladı. Dolayısıyla hani ona da böyle bir yandan hani açık olsun gözümüz bu dansçı bir yerde. Hani başka bir filmin içinde küçük bir dans sahnesinde falan da çıkabilir ve çıkıyor aslında. Yani hani bu tarz
1: Mutlaka çıkıyordur. Mutlaka çıkıyordur.
0: ama
1: Çok
0: işte ona bakıyor olmak önemli
1: tabii
0: yani.
1: tabii o gözle bakmadan nasıl bulacaksın zaten?
0: Aynen.
1: Valla çok güzel bir iş yapıyorsunuz. Ellerinize sağlık. Böyle saatlerce daha konuşabilirim seninle ama süremiz bitti maalesef. Umarım tekrar karşılaşırız. Umarım bunları konuşacak başka işler de yaparız yani hakikaten de. Ellerinize sağlık diyorum. Bu haftalıkta gidilmeyen yoldan bu kadar. Bugün Elif'i dinledik ve gerçekten bize çok keyifli bilgiler verdi. Sevgili Elif Röntgen Kaynakçı, IFM Museum'da çalışıyor ama yani hakikaten bütün dünyanın kültürel hafızasını koruyor diyelim. Çok teşekkürler sevgili Elif.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Önümüzdeki hafta yeniden gidilmeyen yolda buluşmak üzere. Hepinize hoşça kalın diyorum. Görüşmek üzere.

0: gidilmeyen yol.
1: Edebiyat, sinema ve sanatta yaşanmamış hayatların izleri.
0: Hazırlayan ve sunan Aslı Kotaman.

0: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Emel Kadör ve Ceren Kayalar'a teşekkür ederiz.
1: Vazgeçtim bu dünyadan. Tek ölüm paklar beni. Değmez bu yangın yeri. Avuç açmaya değmez. Değil mi ki çiğnenmiş inancın en seçkini? Değil mi ki yoksullar mutluluktan habersiz? Değil mi ki ayaklar altında insan onuru? O kız oğlan kız erdem dağlara kaldırılmış. Ezilmiş, hor görülmüş el emeği, göz nuru. Ödlekler geçmiş başa derken mertlik bozulmuş. Değil mi ki korkudan dili bağlı sanatın? Değil mi ki çılgınlık sahip çıkmış düzene? Doğruya doğru derken eğriye çıkmış adın? Değil mi ki kötüler kadı olmuş Yemen'e? Vazgeçtim bu dünyadan. Dünyamdan geçtim ama seni yalnız komak var. O koyuyor adama.
2: William Shakespeare, 66. Sonnet.
1: Çeviren Can Yücel.
3: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.

0: Ladies and gentlemen.
1: Polychrome.
2: Caz ve cazın beslendiği türler arasında bir gezinti.
1: Hazırlayan Nazlı Zaman.

0: Apaçık Radyo.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Neslin Günay Melikyan'a teşekkür ederiz.
2: Ege'nin Köprüsü. Hazırlayan ve sunan Yannis Saulis.

İyi akşamlar. Selanik'ten selamlar. Apaçık Radyosu'nda Ege'nin Köprüsü dinliyorsunuz ve ben Yannis Saulis. Dinlediğimiz ilk orkestra eseri Manos Hadzidakis'in bestelediği Bugünkü Acısı adlı parçaydı. Düzeleme Tasos Karakatsanis'e ait ise Manos Hadzidakis piyano çaldı. Devam ediyoruz bir rebetiko şarkıyla "Η Ξαβεριώτισσα" ya da Türkçe'de Ksaveri'den bir kadın. Ksaveri Pire'de bir yerdir. Beste ve söz Dimitris Gogos'a ait. İcra eden Stratos Payumcis. Acı bir bunalım yüzünden kalbim kuruyor. Sebep bana sürekli üzüntü veren Ksaveri'den bir kadın.

Kınıl bestecisi Manolis Hiotis. Sözcüğü ise Christos Kolokotronis. Bakın ne anlatıyor. Ben malikanelerde yaşamış zengin bir ailenin çocuğum. Bakın, yıkanmamış gömleklerim ve delik deşik pantolonlarım oldu. Bu hayata sahip olduğum her şey bir kadın için kaybettim.

1940 yılında duyacağımız şarkının sözlerini Minos Matsas yazdı. Minos Matsas aynı zamanda EMI Plak şirketinde yöneticiydi. Şarkımızın bestecisi Spiros Peristeris'tir. Şarkıyı iki tanınmış rebetler seslendiriyor. Ioannis Papaioannou ve Apostolos Hadzihristos. İlki Gemlik'ten, ikinci ise İzmir'den. Şarkımızın başlığı Bu gece yine sarhoş oldum. Yunanca'da Esurosa Kapopse. Bu gece yine sarhoş oldum. Sana söylemek için tekrar geldim. Beni istemesen bile seni her zaman seviyorum.

Evet ve şimdi Rebetiko filminin film müziklerinden bir parça dinleyelim. Enstrümental bir parça. Çifte Teli Hicaşkar. Beste Stavros Xarhakos'a ait.

Güzel. Bu müziği dinlemekten asla bıkmam. Sonraki iki şarkı Theodorakis tarafından bestelendi. İlkini şimdi anlatacağım, ikinci ise daha sonra. Dinleyeceğimiz şarkının başlığı Vradyazi, demek hava kararıyor. Söz Dimitris Christodoulou yazdı, icra eden Grigoris Bithikotsis. Kuzey rüzgarı kapımı çalıyor, ruhumda bir ayaz var. Acı dolu gözlerimde ise an be an karanlık çöküyor.

Apaçık Radyosu'nda Ege'nin Köprüsü dinliyorsunuz ve ben Yanis Saulis. Söz verdiğim gibi Mikis Theodorakis'in bugünkü ikinci şarkıyı dinleyeceğiz. Söz Nikos Gatsos'a ait, icra eden ise Grigoris Bithikotsis. Başlığı Strata ti Strata. Nasıl anlatacağım bunu? Yürüdüğümüz her sokakta gibi. Yürüdüğümüz her sokakta sana söyledim, gençlik simsek gibi uçar.

Evet, Theodorakis'ten Hacıdakis'e geçiyoruz. Önümüzdeki haftalarda bazı programlarda yalnızca bu önemli kişiden bahsedeceğim. Bugün ise onun bir şarkısını dinleyelim. Ρίχνω την καρδιά μου στο πηγάδι. Demek, kalbimi kuyuda atıyorum. Söz yazarı Iakovos Kambanelis. İcra eden Lakis Papas. Esas bir tiyatro müziği. Kalbimi kuyuda atıyorum. Susuzluğunu giderecek için su olsun. Kalbimi çayra ekiyorum. Açlığını doyuracak için ekmek olsun.

birbirimizin kollarında uyuyalım. Rüyalarımız birbirine karışsın. Bütün bu ömür boyunca gece bizim olsun. Bu sözler Yorgos Kleftoyorgos yazdı ve onun üstüne Sofia Vosu müzik yazdı. İcra eden Vasilis Papakostadinou. Yunan başlığı Να κοιμηθούμε αγκαλιά, για τα Τούρκια, σαρλαράκ, ουγικοία, δαλαλμ.

Yakında o gün gelecek ya da Yunanca'da imera ekini detharyesi. Bu dinleyeceğimiz sıradaki şarkımızın başlığıdır. Beste Manos Loizos'a ait, söz ise Fonda Slavis'e. İcra eden ve aranjman benim. Yakında seni tekrar karşımda göreceğim gün gelecek. Güneş ışınları çatlayacak ve sen bana doğru koşacaksın.

Mikis Theodorakis'iydi Ledik. 1926 Federico Fellini, Il Casanova di Federico Fellini adlı film yönetti. Bu film için Nino Rota müzik yazdı. Bugün biz bu müziğinin ana temasını dinleyeceğiz. İşte Il Casanova.

Apaçık Radyosu'nda Ege'nin Köprüsü dinliyorsunuz ve ben Yanis Saulis. Bugünkü programımızın sonuna geldik ve son şarkı Genesis grubuna ait. Adı şu, I Can't Walk. Haftaya aynı köprüde görüşmek üzere. Barış, barış, barış dinliyorum inşallah. Hoşça kalın.

0: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine apaçık radyo.
1: Reklamlar.
2: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
3: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
4: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
5: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
6: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
7: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
8: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Reklamlar bitti.
9: From Jamaica to Turkey, from Mikey J to Istanbul. This one, exclusive, played only by Ras Memo. Yeah.
10: High time.
9: Ras Memo, number one reggae DJ in this city. Hey, we.

0: Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo.
1: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Yusuf Ölmez, Bilge Uçar, Altu Günsoy ve Can Günsoy'a teşekkür ederiz.
2: Afrika. Afrika üzerinde dolaşan sesler. Ufuk Aktaş.
3: Afrikon'dan herkese selamlar. Kainatın tüm renklerine, seslerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo'da pazar akşamları Afrika semalarında dolanmaya devam ediyoruz. Bugün 14 Haziran 2026 ve ilk konuğumuz Mali'den Abou Diarra. Batı Afrika'nın köklü enstrümanlarından bir tanesi Nengoni'yi çalıyor ve bu enstrümanla sınırları aşıyor bence. Yüzyıllardır griotların ve avcı toplulukların hikayelerine eşlik ediyor aslında Nengoni. Daha önce de Afrikon'da sıkça yer vermiştik farklı icracılarına. Abou Diarra ise bu kadim enstrümanı alıp onu bugünün dünyasıyla buluşturuyor desek herhalde yanlış bir şey söylememiş oluruz. Bu yüzden kendisine sık sık Nengoni'nin Jimi Hendrix'i diyorlar. 1975 yılında Mali'de doğuyor Diarra. Müzik eğitimini kör bir Nengoni ustası Viu Kante'den alıyor. Ancak onu asıl şekillendiren şey çıktığı uzun yolculuklar. Sadece enstrümanını yanına alıyor. Fil dişi sahiline, oradan Mali'ye, Mali'den tekrar Gine'ye kadar aylar süren yürüyüşler yapıyor. Yol boyunca da hem Batı Afrika'nın en uzak köylerinden hem de kalabalık şehirlerinden geçiyor. Bu yolculuk sırasında duyduğu sesleri, hikayeleri, ritimleri kaydediyormuş Abou Diarra. Şimdi ilk parçasına kulak vereceğiz. 2013'teki Sabou albümünden parça çalacağız. Ardından tekrar buradayız. Apaçık Radyo'da Afrikon başladı.

Duyulduğu üzere Abu Diyarra'nın müziği tek bir coğrafyayı yansıtmıyor. Tek bir kültürün sesi değilmiş gibi. Mandingo kültürünü, cazı, reggae'yi, blues'u aynı akışta duyabiliyoruz müziğinde. Şarkıları çoğu zaman yolculukları, göçü, sürgünü ve hareket halinde olmayı anlatıyor. Diyarra'nın Nengoni'ye karşı yaklaşımı da biraz değişik. Enstrümana, yani geleneksel enstrüman yapısına bazı teller ekliyor ve böylelikle ses aralığını genişletiyor. Bazen bir gitar gibi, bazen bir bas gibi, bazen de bir arp gibi kullanıyor enstrümanı. Çok katmanlı bir sound yaratıyor Nengoni'den. 2017 yılında Avrupa Global Müzik listelerinde bir numaraya kadar yükseliyor Abu Diyarra. Bugün Afrika müziğinin en özgün seslerinden biri olarak da kabul ediliyor. En son 2016'daki Koya albümünden beri bir albüm üretimi yok. Ama yine festivallerde ve canlı performanslarda bazen kendisini görebiliyoruz. Umarım yakın zamanda bir albüm çıkarabilir. Şimdi Abu Diyarra'dan iki parça daha dinleyeceğiz. Ardından Afrikon'a devam edeceğiz.

Sırada yine Mali'den bir isim var. Samba Touré. Mali Çöl Blues sahnesinin bence en önemli isimlerinden biri. Kariyerine efsane Ali Farka Touré'nin grubunda başlıyor. Kendine özgü bir gitar dili var. Hipnotik ritimleri ve toplumsal meselelere dokunan şarkı sözleriyle zamanla Batı Afrika müziğinin en güçlü seslerinden biri haline geliyor Samba Touré. 2013 tarihli Albalı albümünden parçalar çalacağız ilk olarak. Bence sanatçının en çarpıcı işlerinden biri. Albümün adı da enteresan. Batı Afrika tarihinin eski imparatorluklarından biri olan Songhai İmparatorluğu'nun mirasıyla ilişkilenen Songhai dilinde tehlike anlamına geliyor. Albala 15. ve 16. yüzyıllarda bugünkü Mali ve Nijer havzasında hüküm sürüyor Songhai İmparatorluğu. Sahra ticaret yollarını kontrol eden büyük bir Afrika medeniyeti aslında. Bir İslam İmparatorluğu. İslam dünyasıyla da güçlü kültürel ve ekonomik bağlar kurarak bölgenin en etki güçlerinden biri haline geliyor. Bugün Songhai dilini başta Mali'nin kuzeyinde, özellikle Gao çevresinde, Nijer'in batısında ve kısmen Benin ile Burkina Faso'nun bazı bölgelerinde duyabiliyoruz. Konuşulmaya devam ediyor bu bölgelerde. Bu canlı miras hem bölgenin tarihsel sürekliliğini hem de kültürel hafızasını günümüze taşıyor. Albala tehlike demek dedik. Samba Ture'de Mali'deki siyasi çalkantılar ve toplumsal kırılmaların gölgesinde aslında şekillendiriyor bu albümü. Çöl bluzunun o meditatif gitarlarını direniş, dayanışma ve umut temalarıyla buluşturuyor. Albala, Samba Ture'nin hem yaşadığı coğrafyanın gerçeklerine tanıklık ettiği hem de o geçmişten gelen müzikal derinliğini de en güçlü şekilde ortaya koyduğu benim en sevdiğim Samba Ture albümüdür. Şimdi ondan parçalara kulak vereceğiz.

Samba Touré 30 yıldır müzik yolculuğuna devam ediyor. Geçen yıl hatta bir albümle bu yolculuğu başka yerlere taşıdığını bize gösterdi, duyurdu. Barakelav, The Workers yani İşçiler albümünü çıkardı. Albümün merkezinde Bamako gibi hareketli şehirlerde sokak işlerinde çalışan insanların gündelik mücadelelerini yerleştirdi bu albüme. 2023 sonunda Mali'nin başkenti Bamako'da kaydedildi. Albüm 2025 yılında yayınlandı. Samba Ture'nin en zorlu prodüksiyonlarından biri olmuş anlattığına göre. Ülkede bir yılı aşkın süredir enerji krizi var o zamanlar. Hala da var tabii ki farklı yerlerde. Ve bu nedenle stüdyolarda çalışmak imkansız hale geliyor. Elektrik yalnızca günün kısa ve düzensiz aralıklarında sağlanabiliyormuş. Bu nedenle kayıtlar elektrik olduğunda hızla bir araya gelinmesi için ya müzisyenlerin evinde ya da Samba Tore'nin menajerinin evinde gerçekleştiriliyormuş. Mix ve prodüksiyon süreci de Fransa'da tamamlanıyor ardından. Yani bu albüm özetle su satıcılarından terzilere, ev işçilerine, görünmez emekçilere bir saygı duruşu niteliği taşıyor. Samba Ture'nin aktardığına göre zor koşullar altında bile toplumsal dayanışmanın ve karşılığının önemini vurgulamaya çalıştım diyor Samba Ture bu albümde. Albüme kulak veriyoruz. Afrikon devam ediyor.

Şimdi Moritanya semalarına gidiyoruz ve Maluma'ya, Maluma Mint El Meddaha kulak veriyoruz. 1960 doğumlu Moritanyalı bir sanatçı Maluma, söz yazarı, aktivist ve politikacı aynı zamanda çölün divası olarak da anılıyor. Geleneksel sahra müziğini blues, caz ve elektronik tınılarla birleştiriyor. Kendine özgü harika bir soundu var. Müzik hayatına çok küçük yaşta başlıyor Maluma. Bir griot ailesinden geliyor. Henüz çocukken Ardin, geleneksel arp çalmayı öğreniyor. Genç yaşta sahneye çıkıyor. Ancak kadınların toplumsal konumu, yoksulluk ve eşitsizlik gibi konuları açıkça dile getiren şarkıları nedeniyle uzun süre baskı ve sansürle karşılaşıyor Maluma. Hatta bir dönem sahneye çıkması ve medya görünürlüğü bile yasaklanıyor, engelleniyor. Buna rağmen Maluma ama hem ülkesine müzik mirasını korumaya, hem ülkesinin pardon müzik mirasını korumaya hem de onu başka soundlarla bir araya getirmeye devam ediyor. Şarkılarında, müziğinde geleneksel ezgileri elektronik ve batı enstrümanlarıyla harmanlıyor. Afrika müziğinde özgün bir köprü oluşturuyor aslında Maluma. Aynı zamanda Moritanya senatörü olarak da görev yapmış, insan hakları ve kültürel miras alanında da aktif bir figür. Maluma'dan iki parça çalacağız: Ya Rab ve Nebine.

0: Kainatın tüm renklerine, seslerine ve titreşimlerine Apaçık Radyo'da Afriko'nun bu haftalık sonuna geldik. Umarım bir sonraki hafta yine denk geliriz. Hoşça kalın.
1: Afriko. Afrika üzerinde dolaşan sesler. Ufuk Aktaş.
2: Destekleri için Apaçık Radyo dinleyicileri Yusuf Ölmez, Bilge Uçar, Altu Günsoy ve Can Günsoy'a teşekkür ederiz.
3: Well, here's how it started. Heard you on the radio.
4: Ne düşe bela radio.
5: Apaçık Radyo.
6: Reklamlar.
7: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
8: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
6: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
9: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
6: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
10: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
6: Reklamlar bitti.
11: Live concert to me is exciting because of all the electricity that is generated in the crowd and on stage. My favorite part of the business is the live concert.

0: Şimdi ve burada. Apaçık Radyo.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Türker Edis'e teşekkür ederiz.
2: Neden bunları dinliyorum? Dinleyicisine göre şekillenen sesler, albüm okumaları.

0: Hazırlayan ve sunan Murat MRT Seçkin.
1: Herkese merhaba. Apaçık Radyo'da bendeniz Murat MRT Seçkin hazırlayıp sunduğu Neden Bunları Dinliyorum programının 101. fasikülüne hoş geldiniz. Bu programda albüm dinleme alışkanlığına kafayı takmış biri olarak bir albüm, toplama, soundtrack veya demo üzerinden elimden geldiğince çok kişisel, az genel bir okuma yapmaya çalışıyorum. Programın 101. fasikülünde 80'lerin sonundan itibaren aktif olan hip-hop, funk, rock ve endüstriyle harmanlayarak kendi devrimci marşlarını ve ifade şekillerini oluşturan Consolidated'ın ikinci uzun çaları Friendly Faşizm'e kulak vereceğiz. Consolidated aslında aktivist bir ekip. Veganlıktan kadın düşmanlığına, ırkçılıktan gelir adaletsizliğine kadar birçok konuda söyleyecek sözü ve eylemi olan bir oluşum. Kendi deyimleriyle müziği, özellikle de popüler müziğin herkese uyan kalıplarını mesaj iletme amacıyla kullanmayı tercih eden bir ekip. Çoğu zaman ters, inatçı, anlaşmadan çok çatışmaya yönelik yaklaşımlarını birçok kez katı şekilde eleştirilmelerine sebep olsa da, onlar bu yaklaşımın da zaten sanatsal eylemlerinin bir parçası olarak ifade ettiklerini belirtirler. Özellikle hip-hop'un anlatım gücü, endüstriyelin vuruşu ve rock içeriklerinin monotonluğunun etkileyici bir şekilde kullanmaya devam ettiler. Şarkı aralarına koydukları konuşma metinleri veya sample'lar ise zaten birer manifesto olarak görülebilir. Bu noktada Consolidated için Cup Should Cup ile Public Enemy karması demek çok da abartılı olmaz sanırım. Bugün dinleyeceğimiz 1991 tarihli ikinci uzun çalarları Friendly Faşizm ise kapağı ve adından da anlaşılacağı üzere memleketleri Amerika'ya ırkçılık, homofobi ve sınırsız tüketim çılgınlığına odaklanan bir yapım. Bu albüm birçok kişi için dinlenmesi keyifsiz bir laf salatası olarak görülse de ben bir performans aracı olarak oldukça iyi kullanılan bir alan olduğunu düşünüyorum. Bu programdaki amacımız da zaten süper albümlerden çok baştan sona dinlemek durumunda kalacağınız bütünlüklü işlere kulak vermek. Consolidated, birkaç muhalif gencin sinirli anksiyetesi gibi gözükse de, koydukları metinler bazen çok klişe gibi olsa da, zaten yüzlerce yıldır siyaseten bize sunulan klişelerden daha kötü olma şansı yok. En azından Consolidated, zaten bu klişelerin işaret ettiği hiçbir şeyin değişmediği için ve baskı ve adaletsizliğin her daim yükselerek devam ettiği için bunları kullanmakta bir beis görmediğini açıkça ifade ediyor. Evet, bu pazar Amerikalı muhalif aktivist ekip Consolidated'ın Friendly Faşizm albümünü dinleyeceğiz. Sözünü sakınmayan ve dümdüz süslemeden derdini ifade eden bir ekibin sesine kulak vereceğiz. Önümüzdeki pazar tekrar görüşene kadar bendeniz Murat MRT Seçkin ya da kısaca MRT iyi haftalar diler. Dayanışma ve sevgiyle kalın.

0: women.
1: To women.

never here realize that we're

Neden bunları dinliyorum? Dinleyicisine göre şekillenen sesler, albüm okumaları.

0: Hazırlayan ve sunan Murat MRT Seçkin.
1: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Türker Edis'e teşekkür ederiz.
2: It is not in the rubbish, it is in where you put the rubbish.
1: Apaçık Radyo.
0: Reklamlar.
3: Bugün 6 Şubat. Ülkemizin yaşadığı asrın felaketinin 3. yıl dönümü. Kaybettiğimiz insanlarımızın acılarını kalbimizde taşıyor ve onları rahmetle anıyoruz. Yaşadıklarımızdan edindiğimiz tecrübeler ve birliğimizin verdiği güçle her gün kararlılıkla ve azimle çalışmaya devam ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı.

0: Reklamlar bitti.
1: Apaçık Radyo.
2: Sevgili dinleyiciler, Sarhoş Atlar Zamanı programında bu hafta 28 Mart 2021 tarihli programın tekrarını dinliyoruz.
3: Sarhoş Atlar Zamanı. Konu parantezinde rock. Hazırlayıp sunan Akif Burak Atlar.
4: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Emel Eratlı'ya teşekkür ederiz.

İyi akşamlar. 95 Açık Radyo'da önümüzdeki bir saat boyunca sarhoş atlar zamanı. Bugün 28 Mart, Mart ayının son pazar akşamı, yılın ilk çeyreğini de yavaş yavaş kapatıyoruz. Geçen hafta baharı kutlamıştık, bahar şarkıları çalmıştık. Fakat geride bıraktığımız günler pek öyle bahar havası göstermedi bize. Soğuk, yağmurlu ve hatta kar yağışı da gördüğümüz bir hafta oldu. Belki de Mart ayının şanına yakıştı. Ama önümüzdeki haftadan itibaren daha çok güneş göreceğimizi biliyoruz. Bu akşam keyifli bir hard rock ve heavy metal seçkisi sunacağız sizlere. Ağır müziğin yükselişe geçtiği yıllara uğrayacağız. 1970'lerin hemen sonu ve 80'lerin hemen ilk yılları klasik heavy metalin iddialı olduğu yıllar. Bu türün yükselişe geçtiği yıllar olarak da tarif ediliyor. Biz de programda hemen 80'lerin başından keyifli albümlerden güzel seçkiler dinleyeceğiz bu akşam. Gitarın ön planda olduğu şarkılar. Programı da Rainbow ile açtık. Rainbow'un 6. albümü Straight Between the Eyes ve bu albüm kadrosundan o güçlü şarkıyı dinledik. Stone Cold, Rainbow'un o dönem vokallerini Jolene Turner üstleniyor. Programı da yine bu albümden bir şarkıyla kapatacağız ama şimdi sırada Blue Oyster Cult var. Blue Oyster Cult hemen her albümünde farklı bir ses peşinde çok istikrarlı bir çizgide yürüdüklerini söyleyemeyiz ama 7. albümleri 1980 yılında yayınlanan Cultosaurus Erectus hard rock çizgisinde biraz da son albümüne yakın bir albüm Blue Oyster Cult diskografisinde. Çünkü prodüktör koltuğunda Martin Birch'ü görüyoruz. Deep Purple, Black Sabbath, Iron Maiden gibi gruplarla çalışmış ve geçtiğimiz yıl ne yazık ki hayatını kaybeden önemli bir müzik insanı Martin Birch. Bu albüm Blue Oyster Cult ile Martin Birch'ün ilk işbirliği aynı zamanda. İki güzel şarkı anons ederim şimdi. Önce Divine Wind gelecek bu albümden. Hemen peşinden dinleyeceğimiz şarkı ise Deadline olacak. Bir saat boyunca cayır cayır alevli hard rock ve heavy metal seçkileriyle alıcılarınıza uğrayacağız. Sarhoş Atlar zamanı 95 Açık Radyo'da başladı.

Amerikalı grup Blue Oyster Cult ve onların diskografilerinde yer alan sert albümlerden birine uğradık. Kultosaurus Erectus albümünden iki şarkı dinledik. Devam edeceğiz. Amerika'dan İsviçre'ye geçiyoruz. 1975 yılında İsviçre'nin kuzeyinde yer alan küçük bir kasabada kurulan grup Crocus var şimdi. Solothurn'da kurulan grup 1975'ten bugüne taşıdığı rock and roll bayrağını hala indirmedi. 1981 yılına uğrayacağız. Grubun 5. albümleri Hardware ve bu albümden iki güzel şarkı dinleyeceğiz. Önce Winning Man gelecek. Hemen peşinden dinleyeceğimiz şarkı Rock City. Sarhoş Atlar zamanı peş peşe iki şarkıyla Crocus parantezinde.

AC/DC'nin İsviçre şubesi Crocus ve Hardware albümlerinde yer alan şarkıları Rock City Açık Radyo'daydı. FM 95 frekansında sarhoş atlar zamanı Hard Rock ve Heavy Metal seçkileriyle devam ediyor. 1980 yılındayız. 1979 ve 83 yılları işte o 4-5 yıl klasik heavy metalin doğduğu yeni dalga İngiliz heavy metal türünün dünyaya yayıldığı yıllar. Her ne kadar 1976'da geçici olarak dağılmış olsa da türün öncüleri arasında elbette Deep Purple yer alıyor. O jenerasyon birçok farklı formasyonla Rainbow, Whitesnake gibi gruplarla müthiş işler yaptılar. Dinleyeceğimiz grup yine öyle bir grup. Gillan, Richie Blackmore'un Rainbow için Ian Gillan'a teklif götürdüğü ancak Gillan'ın kabul etmediği söylenir. Çünkü Gillan'ın da kendince planları vardır. Sıradaki grup adını Ian Gillan'dan alıyor. Gillan 1978 ve 82 yılları arasına 6 albüm sığdırmış ve bugün geriye dönüp bakıldığında kült mertebesinde görülen bir hard rock heavy metal grubu. Glory Road albümüne gideceğiz ve peş peşe iki şarkı dinleyeceğiz. Önce No Easy Way gelecek. Hemen peşinden dinleyeceğimiz Gillan şarkısıysa Nervous.

Rock tarihinin en büyük seslerinden biri Ian Gillan, Deep Purple 1984 yılında yeniden bir araya gelmeden önce grubu Gillan ile takılmaktaydı. Gillan diskografisinin 3. albümü Glory Road kadrosundan 2 şarkı dinledik biz de. Şimdi yine büyük bir ses var. Kudretli bir rock vokali Bruce Dickinson, klasik heavy metalin en büyüklerinden Iron Maiden kadrosuna katılmadan önce şarkılarını gitarist Paul Simpson'ın kurucusu olduğu Samson için söylüyordu. Samson'ın ilk 3 albümünde mikrofonun sahibiydi. Uğuracağımız albüm Shock Tactics, Samson'ın 3. albümü. Bruce Dickinson'ın vokalde yer aldığı son Samson albümü aynı zamanda. Şimdi dinleyeceğimiz iki şarkı da işte bu albümden. Önce Bloodlust adlı şarkıyı dinleyeceğiz. Hemen peşinden Riding with the Angels.

Riding with the Angels, Samson dinledik. Ve bu akşam da programın sonuna geldik. 80'lerin başındaydık bir saat boyunca ve klasik heavy metal'in yükselişte olduğu yıllardan kıtalar arası bir seçki sunduk size. Kapanışı da açılışta olduğu gibi Rainbow ile yapacağız. Rainbow'un 1982 tarihli albümü Straight Between the Eyes ve albümün açılış şarkısı Death Alley Driver bizim kapanış şarkımız olacak. Ben Akif Burak Atlar, Teknik Masa'da Berhan Baltaş sizlerle bir saat geçirdik. Önümüzdeki pazar farklı bir konu parantezinde görüşmek üzere. İyi haftalar.

0: Desteği için Apaçık Radyo dinleyicisi Emel Eratlı'ya teşekkür ederiz.
1: Sarhoş Atlar Zamanı. Konu parantezinde rock. Hazırlayıp sunan Akif Burak Atlar.
2: Sevgili dinleyiciler, Sarhoş Atlar Zamanı programında bu hafta 28 Mart 2021 tarihli programın tekrarını dinlediniz.

0: 60 dakikada devri alem.
1: Ses ve kurgu Yavuz Baydar.

0: Yörünge her cumartesi saat 20'de Apaçık Radyo'da.
1: Kainatın tüm seslerine.
2: Ay, ay, ay, ay.
1: Apaçık Radyo.
3: I mean, when we talk about black magic, it is basically the worship of the force of evil as embodied by
4: Zifir. ...2000'ler sonrası metalde akımlar, yeni sesler. Hazırlayan ve sunanlar İlksen Mavi Tuna ve Uğur Çıkrıkçılı.

0: Apaçık Radyo'dasınız. Zifir başladım. İlk Sema Aytun'a ben.
1: Merhaba, Uğur Çıkrıkçılı ben de.
0: Merhaba herkese. Revocation yaptığı açılışımızın Sarcophagy of the Soul isimli 2025 parçalarından birisi. Ekibin evet, New Gods, New Masters plandan dinlettik sizlere. Massachusetts'ten Amerikalı teknik death metal grubu. Sıkı bir açılış yapmak istedik bu şekilde.
1: Evet, gayet cayır cayır bir açılış oldu. Şöyle review'ları bir okuyordum. Şeydi böyle bir jazz etkileşiminden bahsediyor. Muhtemelen gitarist ya da ana gitaristin Berkeley'deki eğitiminden dolayıdır ama yani ne yalan söyleyeyim ben o kadar da bir jazz esintisi etkisi gördüm mü bu albümde ya da 2022 albümde şöyle bir dinle kulak verdim. Yani o ölçüde bulamadım. Hani progresiflik eyvallah. Ama jazz nereye koyacağız bilemedim. Yani ya da benim
0: Evet.
1: kulağıma değmedi.
0: Yani evet, Dave Davidson'ın galiba gruptaki böyle ağırlığından da kaynaklanıyor. Hem gitarist hem de vokalist, söylediğin gibi Berkeley mezunu olunca filan, ama daha çok işte evet, hani o disonant ve progresif yapı belki çok uzaktan bir yerden bir akrabalık kuruyordur, ama ben daha çok Revocation'ı agresifliğiyle, teknik yaklaşımıyla
1: Evet.
0: tuttum diyebilirim. O yüzden birinde son dönemin favori ekiplerinden biri oldu. Evet, Sarcophagy of the Soul, bu şekilde başladık. Şimdi Avrupa'ya geçiyoruz. Kuzey hattındayız. Insomnium var
1: Evet.
0: sırada.
1: 2023 anno 1696 isimli albümlerinden bir
0: Evet.
1: parça gelecek. God Forsaken ki çok meşhur parçalarından da biri. 17. yüzyıl Finlandiya'sını anlatan bir grup. Insomnium yani melodik death metal dini doom unsurları da olan bir grup. Ülkemizde de epey bir dinleyici kitlesi olduğunu da biliyorum ben. Yani bu albümde bir masterpiece der miyiz albümler içerisinde? Yani zorlar diyeyim yani. Yani belki değil. Ama iyi kritik bir puanlar aldığımızı da biliyorum.
0: Evet, ortaçağlar sonrası Avrupa, batıl haller, cadı avları bugüne yansıtıyor. Kuzey Avrupa'nın o karanlık ruhunu, Insomnium. Evet, bir parçayla Godforsaken'ın uğrunda söylediği gibi şimdi zifire dahil oluyorlar.

0: Godforsaken'dı dinlediğimiz parçanın ismi. Finlandiya'dan, Insomnium'dan bir kayıt dinlettik sizlere. Tam böyle kulaklar yavaş yavaş işte melodiye, armoniye alışacak gibi olmuşken bundan vazgeçiyoruz ve Oxygen Destroyer'a geçeceğiz. Çok ilginç bir grup bence. Oxygen Destroyer beni epey heyecanlandırdılar. Yani müziklerinin tarifi de özgün. İşte şey, canavar metal falan diyen de var. yani 1950'lerden ilk Godzilla filminden ilhamını alıyorum. Zaten Godzilla'yı da ortadan kaldırmaya yarayan silahın da ismiymiş bu. Aynen, oksijen yok edici, Oxygen Destroyer. Yaptıkları müziğe bu işte Godzilla filminin ortaya çıktığı sinema türü Kaiju ismini veriyorlar. Kaiju metal dendiği de oluyor. Evet, canavarlarla yüz yüze gelsek, onun gözünün içine baksak ne olur? İşte biraz onu gösteriyor gibi grup. Üçüncü albümlerinden, Guardian of the Universe'den bir kayıt. Yani neredeyse girmiyordu listeye. Ben biraz inat ettim gibi oldu. Muhakkak çalalım diye. Biraz dağıtacak ortalığı.
1: Yo, fena dağıtacak. Gerçekten o agresif riffler, black metal, evet, influence dinledi, de death thrash akışıyla beraber ya gerçekten çok tempoyu bir anda arttıran bir grup olacak bu listede. Yani baktığın zaman da ben Morbid Saint etkisini de çok fazla da duyuyorum bu grupta. Yani özellikle 89 Spectrum of Death albümünü mesela çok böyle benzeşti, yani örtüştü benim zihnimde. Tabii ki yani 80'lerin ve 90'ların sound'undan sonra 2000'li yılların ile çok mukayese edilmez ama tahminimce epey bir esinlenmişler Morbid Saint'ten diye düşünüyorum. Benim de sevdiğim bir gruptur. O yüzden Oxygen Destroyer da benim de radarıma girdi.
0: Süper. Evet, Seattle'dan geliyor ekip. Epey de zor şarkının ismi, deneyeceğim. Exterminating the Ravenous Horde of Perpetual Darkness and Annihilation. Evet, güzel bir kaiju parodisiyle şimdi Oxygen Destroyer radyonuzda.

0: Seattle'dan Oxygen Destroyer kulaklarımızdaydı. Üçüncü stüdyo albümlerinden bir parçayla 2024 yılında yayınlanan Guardian of the Universe'de bir kaiju metal örneği vardı yayında.
1: Şimdi... Ara ara zifirde çalacağımıza garanti verebilirim. Oxygen Destroyer'ı.
0: Yani müthiş de bir akış yani. Az evvel de senin söylediğin gibi Death Thrash Black falan böyle acayip. Tam bu yılların müziği gibi geliyor bana. Yani o yüzden haklısın. Yani zifire böyle coğrafya olarak çok uyuyor. Mental coğrafyadan bahsediyorum tabii. Evet, bir ilk parçalarını böyle dinlemiş olduk. Şimdi ikimizi de çok heyecanlandıran bir ekibe geçiyoruz. Score diye mi okuyacağız? Score ya da.
1: Score. Yeah.
0: Finanselmon'un ekibi.
1: Evet. 90'lı yıllarda Finanselmon'un Kuzey gruplarını, İskandinav gruplarıyla temasını biliyoruz. Hatta Satyr'le ve Fenris'le de bir Ibon projesi vardı. Çok bu şeye, piyasaya albüm olarak yansımadı. Kayıtlarda kaldılar. Ama onların da Viking Crown'da vardı. Yani özellikle Black Metal'e bir sempatisi, bir yakınlığı var. Zaman içerisinde Down'da da, yani Death Metal'de göz kırpan denemeleri de vardı, vokal denemeleri falan. Şimdi Score'da da bu bambaşka bir yere oturuyor. Yarbus kardeşler Peak Destroyer'dan da yer alıyor bu grupta. Yani gerçekten bir süper grup yapmışlar diyebiliriz Score için.
0: Evet, aynen öyle. Bir yandan işte şey hazırlanırken Pantera turnesine filan, gerçi Avrupa'yı da kasıp kavuruyorlar bugünlerde. Bilmiyorum ben bu yaz denk gelebilecek miyim ama hani göreyim mi görmeyeyim mi tereddütüne Finanselmo'yu bir kere daha hayranlıkla böyle bağlanmamı sağlayan bu kayıt biraz daha göreyim ibresine gittim. Ama tabii Scour'u görmek daha iyi olurdu, bilmiyorum turnelere çıkıyorlar mı. Hadi dinleyelim.
1: Çok duymadım da... ben hiç, bilmiyorum.
0: Evet,
1: vallahi.
0: Çok da ortalıkta değiller. Muhtemelen Pantera ile uğraşıyor zaten Finanselmo. Öyle takip ediyorum onu.
1: Evet. Şimdi öyle arada bir işte Down'un bir albümü var galiba gelecek olan. Onunla uğraşıyorlardı ama şimdi Pantera tabii ki hem çok popüler bir halde.
0: Evet.
1: Açıkçası Metallica ile de onun alt açılış gruplarında yaptıklarından sonra epey bir trend oldular da. Bir şey göremeyiz gibime geliyor. Ama denk gelirsek de tabii ben de senin gibi düşünüyorum. İzlemezlik yapmayı düşünmüyorum.
0: Hadi o zaman dinlememezlik
1: Hadi.
0: etmeyelim şimdi, dinleyelim. Infusorium dinleyeceğimiz parça Score'dan.

0: Infusorium'da dinlettiğimiz Frans Selmon'un başını çektiği Black Metal projesi Scar'dan bir parçaydı. Albümün tamamını duymasını tavsiye ederim dinleyicilerin bu arada. Yani böyle çok şey cesur bölümleri de var, onu da söyleyelim. Yani Black Metal'den de epey taşın ama onun atmosferinden ve imge dünyasından bir şey kaybetmeden, rifflerden vazgeçse de epey ilginç geçişleri olan bir albüm bu. Savuruyor insanı. Onu da az evvelki anonsu unutmuştum. Bir ufak eklemek istedim. Avantgard bir Black Metal albümü yani bu aslında.
1: Doğru diyorsun. Aynen.
0: Şimdi nereye gidiyoruz?
1: Şimdi Polonya'ya biraz yukarı doğru çıkacağız. Yine Avrupa kıtasındayız. Sissa mı diye okuyorum,
0: Herhalde.
1: bilemedim şimdi. Herhalde öyle okumak gerekiyor. Polonyalı bir yine melodik black metal grubu. İlk albümlerinde Mgła Wada etkisini oldukça hissediliyor. Bu EP'sinde de biraz ben Immortal tadı da aldığımı söylemek isterim açıkçası. Journey to the Stars, hatta Journey to the Stars görünce acaba bir burzum kavuru mu gelecek diye bir düşündüm ama değil bir şey yani. Ama yani 3 parçalık oluşan böyle tatlı bir EP çıkarttılar bu sene. Bakalım albümleri de çıkarsa belki yine zifirde yer bulur Polonyalı black metal grubu Sisa.
0: Evet, Anthrodom Paths of Satan şimdi radyonuzda.

0: iki saydı dinlediğimiz grup Polonyalı ekibin Untrodden Paths of Satan parçasına kulak verdik. Şimdi kült bir black metal işine gidiyoruz. Amerikan black metalinin, yani ne denir buna, işte köşe taşlarından biri belki. Değil mi? Judas Iscariot evet. Dinleyeceğiz.
1: Yani gerçekten benim de yaptığı işine çok saygı duyduğum bir kişi Akhenaton. Onun tek kişilik projesi Judas Iscariot. Yani baktığın zaman Amerikan black metal'i nedir dediği zaman, denildiğinde adı kesinlikle geçmesi gereken ve gerçekten bu özellikle underground piyasasında da belli bir yön vermiş olan yani çok bence kıymetli bir isim benim için öyle. Ve hani hala piyasada oluşu, bir şeyler yapıyor oluşu, bu sene zaten bir EP çıkarttı. Yani hala dinleyebiliyor olmak bana keyif veriyor. Yani Zifir'de de olmazsa olmaz isimlerden de bir olacaktır tabii ki.
0: Şöyle ilginç bir şey buldum. Malumat vuruşluktan söylemezsem olmaz. Metalarchives.com zaten sık başvurduğumuzu söylediğimiz bir alan. Orada Judas Iscariot'ın ilk kuruluşunda 92 yılında ismi, grubun ismi Hayde gelmiş.
1: Bunu bak,
0: kenara kesinlikle not etmek lazım. O karanlıkla dinleyelim ve duyalım. İyi olur diye düşündüm.
1: Evet.
0: Evet, hadi 2000'lerin başına dönüyoruz şimdi. In the Valley of Death, I'm Their King.

0: Judas Iscariot'in Atticus Caesar in the Valley of Dead, I'm Their King. 2002 yılında orijinal olarak yayınlanmış. To Embrace the Corpse's Bleeding. Yakın zamanda da yeniden yayınlanmış bir Judas Iscariot kaydıydı bu. Amerika'nın, onun da az evvel söylediği gibi almazsak olmaz diyeceğimiz Black Metal projelerinden biri olarak Ziffy'nin son bölümüne bizi geçirdi bu. Şimdi ana hattan biraz çıkıyor gibiyiz. Avustralya'ya uçacağız. Nungara var sırada. Ben seninle keşfettim Uğur.
1: Benim de yakın zamanda özellikle işte böyle groove metal'da neler oluyor ya da işte groove death'de neler var diye araştırırken önüme düşmüş olan bir gruptu. Çok iyi de bir kadın vokalleri var, Noella Desanios. Hani çok fazla bilgi sahibi değilim açıkçası grup hakkında ama lokal dillerde Topi Guarani dilinde eşit aynı anlamına geliyor Nungara. 2019 tane kurulmuş olan bir grup. Hani o tarihten bu tarihe single'ları, EP'leri var ama bir albüm oluşturabilmiş değiller şimdilik. Hani bakalım yani böyle bir yere varacak mı? Üretkenlikleri ne olacak? Arada açıp bakılabilecek bir grup olarak değerlendiriyorum ben.
0: Evet, Zifir'in keşiflerinden diyelim o zaman Nungara'dan. Moonswallower şimdi radyonuzda.

0: Nungara'dan Moonsfellower dinlettik sizlere. Avustralya'dan yeni bir ekip, yeni bir oluşum. Evet, uzun bir black metal tünelinden bu şekilde çıkıyoruz şimdi. Kolombiya'ya uzanacağız. Tür tamamen değişecek. Tam bir marş bu, metal marşı. Böyle emblematik bitirelim istedim Uğur. Sadece ufak bir not. İşte Kolombiyalı Witch Rap var şimdi sırada. Yani Amerika bölgesi, Birleşik Krallık dışındaki Amerika bölgesinin 80'lerinde olup bitene çok az bakıyoruz. Bir ara bunu yapalım istiyorum ben. Önümüzdeki dönemde İstanbul'a Sarkofago gelecek mesela, Brezilya'dan. Efsanevi ekip filan. Hani onu da belki vesile biliriz. Evet, Witch Rap'te 80'lerden bugüne uzanan bir proje. Speed, Trash, Black artık ne diyeceksek. Daha hani o çok da belirlenmeden galiba ayrımlar. İlk çığlık olarak başlamışlar.
1: Evet, çığ ve çiğ diyelim. Güzel. Yüksek bitiriyoruz programı bu gece.
0: Evet, aslında Türkiye'den Witch Trap ile çalabilirdik. Türkiye'nin ilk black metal
1: görünce
0: grubu.
1: Görünce şarkı adına bakmayınca o böyle bir Ankara'ya mı uzandık birden dedim. Tabii sonra işine bakınca döndüm oradan.
0: Evet, öyle yapmadık.
1: Tabii.
0: Öyle yapmadık. Metal Army March şimdi Kolombiya'dan seslenecek Witch Trap bize. Teşekkür
1: Yürüyelim
0: ediyoruz.
1: Yürüyelim arkadaşlar.
0: Öyle muhakkak. Teşekkür ediyoruz dinlediğiniz için. Zifir bu şekilde kapanıyor.
1: İyi geceler.

0: I mean, when we talk about black magic, it is basically the worship of the force of evil as embodied by
1: Zephyr. ...2000'ler sonrası metalde akımlar, yeni sesler. Hazırlayan ve sunanlar İlksen Mavi Tuna ve Uğur Çıkrıkçılı.

0: Apaçık Radyo. Mint.
1: Gıcır cızır plaklar.
2: Hazırlayan ve sunanlar Efkan Kula ve Mert Encan.
3: Cuma geceleri 22'de Apaçık Radyo'da.
0: Apaçık Radyo.
4: Klang. Ses, sessizlik ve gürültüye dair.
2: Hazırlayan ve sunan Seda Nibolu.

0: Klang. Ses, sessizlik ve gürültüye dair.
1: Hazırlayan ve sunan Seda Nibolu.

0: Apaçık Radyo.
1: Noy. Türlerden bağımsız yeni sesler.
2: Noy.
1: Hazırlayan Selin vesaire.
3: Çarşamba geceleri bir de Apaçık Radyo'da.

0: Apaçık Radyo.
1: Münakaşa. Elektronik müziğin türleri arasında münazara hali.
2: Hazırlayan Erkan Ömür.

0: Münakaşa. Elektronik müziğin türleri arasında münazara hali.
1: Hazırlayan Erkan Ömür.

Perşembe günleri 13'te Apaçık Radyo'da. Apaçık Radyo. Şimdi ve burada.